İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak. Vedasız ayrılır. Adını kahpe koydum. Bırak.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
0: قل أرأي

De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin. Ben

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Felem

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
0: Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır.

0: إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: De ki ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.
0: وَكَ

0: الْمُحْسِنِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ.
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi? وَإِذَا

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
1: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.

De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.

De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

0: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ
0: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine odur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ.

Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.

Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.

Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.
1: وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.

0: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّ

İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. Felem

Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.

Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz? Dedi.

0: الشقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.

0: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: Ve Zekeriya ve Yahya ve...
0: Daha önce Nuh'a...

0: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
1: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür.

Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَلَمْ يُوحَ

0: تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ

Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?

0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.
0: Ve huve

Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ

0: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.
1: La tudrikuhul ebsar ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir.
0: Gözler O'nu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

0: Ey Muhammed, onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim.
1: وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

0: Eğer Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

yağmalayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: okul, sınav ve başarı için Argevit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar. Argevit, Argevit,
1: hep ileri git. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Pazartesi sabahındayız. Takvim Mayıs ayının 4'ünü gösteriyor. 4 Mayıs 2026'yı Hicri takvimle de 17 Zilkade 1447'yi canım ülkemin saati 7'yi 1 dakika geçiyor ve evelallah sizinle yine birlikteyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, bereketli bir günü temenni ediyorum. İstanbul'da termometreler 10 dereceleri, 11 dereceleri gösteriyor ama kuzeyli rüzgarlar gün içinde dün, önceki gün yağan yağmurlar insanı Ocak ayındaymış gibi, Şubat'taymış gibi hissettiriyor. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında kış aylarını doğrudan ilgilendiren görüntüler var. Yer ve gök onun, en nihayetinde karar da onun. Bizimkisi laf. Laf-ı güzaf dedikten sonra kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamını iletiyorum. 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattını da hatırlatıyorum ki siz bize ulaşabilin diye. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden seve seve aktaracağız. Peki, İstanbul'da yağan yağmurla beraber ne kadar su var barajlarda diyenler için hemen cevabı verelim. %71.35. Ama onun öncesinde beraber duamızı edelim. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerini eksiltme. Senden isteyenlere de bahşet. Ve ya Rabbi hepimize akıl ver, ihsan ver. Ya Rabbi bize inanç ver, Ya Rabbi bize bilinç ihsan eyle, akıbetimizi güzel günlerle buluştur. Allah'ım, senden şifa bekleyenlerimiz var. Ruhuyla, bedeniyle, aklıyla şifa için dua edenler var. Sen bildiğimiz, bilmediğimiz, başta insan evladı olmak üzere her birimizin Rabbisin. Her zorluğu gideren sensin, şifayı veren sensin, şifa olacak olan sensin, vesile kılacak olan sensin. Ya Rabbi bize öyle şifalar ver ki hastanın üzerinde ne izi kalsın, ne emaresi kalsın, ne de eseri kalsın. Allah'ım bizi hayırlı helal kazanç kapılarını aç, her türlü kazadan ve beladan bizi muhafaza eyle, sevdiklerimizi, amin diyen dostlarımızın hepsini, onların evlatlarını, sevdiklerini de muhafaza eyle, ayağımızı kaydırma. Zalimin zulmünü başına çevir, kendi taraflarından dert ver onlara ve dünyanın başına dert olamasınlar. Ve ne olur ya Rabbi, o hesap gününde, muazzam gününde bizi de intikamın için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
3: Basından başlıklar.
1: Kaçağı gördük, kapıyı çaldık diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hürriyet gazetesine özel açıklamalar yapmış. 24 gayrimenkul alıp da vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek vermiş. 24 gayrimenkulü var ama vergi vermeyen bir vatandaş var Türkiye'de. Hepsinin kapısını çalıyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Varlık barışıyla alakalı detayları da anlatıyor. Kim bu adam? İnsan düşünmeden edemiyor. 228 sporcu da o listede var. 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar, gayrimenkulleri olup olmayanlar, futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecekler. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakamın 5 milyar lirayı bulduğunu söylüyor Mehmet Şimşek. Para önlemlerinin, daha doğrusu kara para önlemlerinin de devrede olduğuna işaret ediyor. Peki, Mehmet Şimşek ve ekibinin hazırladığı varlık barışını da Cumhurbaşkanı oran belirleme yetkisinde sahip olacak. Bildirilen varlığın türüne, tasarruf edilecek yatırım araçlarına, finansal sistem içinde tutulma süreçlerine göre Cumhurbaşkanı'nın farklı oranları belirleyebileceği de haberde iliştirilmiş, anlatılmış. Şimdi didişme değil birleşme günüdür diyor Özgür Özel CHP Genel Başkanı. Gün demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme değil onun emanetine, sandığa ve cumhuriyete sahip çıkmak günüdür dedi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. 5 emekli maaşlı toplamının ancak yoksulluk sınırına denk geldiğini söyledi. Bu arada Bir zahmet tabii. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Bay Peştemal, öyle diyeyim öyle anlatayım görüntüyü. 37 gün sonra zihninizde o canlanan kapı eşiğindeki fotoğrafıyla Türkiye kamuoyuna mal olan, sonra da çıkan görüntü ve videolarla zaten afişi olan Bay Peştemal Özkan Yalım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden nihayet ihraç edildiğine dair haber bu. Masada ayak sürüyor, Körfez'e uçak yolluyor. Trump, İran'ın çözüm planı ile ilgili olumsuz mesaj verirken bölgedeki Amerikan uçaklarının sayısı arttı. Yanı başımızdaki gerilim yeniden ve yeniden tırmanıyor. Mübalağa değil. Akşam gazetesinde neler var? Türk finalinin galibi Vakıfbank, Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı'na 3-1'lik setlerle geçti. Vakıfbank ve kupanın sahibi oldu. 7. kez aynı kupayı kazanıyor. Dile kolay, 7. kez. Girit'te sadece Türkiye vardı. Aktivist Halil Erdoğmuş, İsrail saldırısı sonrasında Girit'e gelen tek ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Ters kelepçeyle gözaltına alındık diyor Erdoğmuş. Islak zeminde saatlerce bekletildik. En temel insani ihtiyaçlarımız hiçe sayıldı. Hiçbir ülke yetkilisi havaalanında yoktu ama Büyükelçiliğimiz varlığıyla bize güç verdi diyor. Dünya çapında da protestolar var. Halil Erdoğmuş'un da izahı ve açıklamaları var akşam gazetesinde. Şimdi soruyorum size. Katil İsrail ile Yunan'ın birbirinden farkı var mı? Ya da Yunanistan'ın bu konuda sarf ettiği bir tek gerçek tepki var mı? Kişilikli, omurgalı yaklaşımı var mı? Bulamazsınız. Renkler, hoş renkleri de aynı da. Konuştukları diller, bayraklar, flamalar, marşlar değişebilir. Kültürleri de değişebilir. Ama inanın tek milletler. Tek millet, Birleşmiş Milletleri kastetmiyorum efendim. Hepsi sadece ve yekünde, nihayetinde, tırnak içinde tek milletler. O. Kazıkçı berber mühürlendi. 400 liralık tıraşa 7 bin lira fatura çıkartan berber kapatıldı. Brezilyalı bir turist İstanbul'da kendisinden alınan paraya sosyal medyadan isyan etti. Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Fatih Belediyesi de o berber dükkanını mühürledi. İyi oldu. İyi oldu, olması gereken oldu. Yani öyle bir fiyat çıkartmışlar ki 400 liralık bedele, 400 liralık saç tıraşı bedeline 7 bin lira çıkartmış. Alınan paranın turiste iadesi de veririz abi, problem yok abi, 7 bin lira da hemen ödeyelim abi de o berberi kurtaramamış. Yalnız Brezilyalı turisti takdir ettim, o cümlesi çok vurucu, tespiti çok yerinde. Türkler iyi insanlar ama siz değilsiniz diyor Brezilyalı turist. Bir yandan cep telefonuyla kayıt yaparken bir yandan da bu cümleyi sarf ediyordu. Haklı. Bu arkadaşlar nasıl arkadaşlar, iyi bakılsın. Yani bu arkadaşlar iyi tanınsın. Benzerleri de aynı şekilde. Aselsan sahaya çıkıyor. Aselsan'ın çelik kubbeye entegre edilecek yeni sistemleri yarın kapılarını açacak. Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda da görücüde olacak değerli dinleyiciler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Venezuela'ya refah getireceğini söylüyordu Amerika Birleşik Devletleri. Aldı ülkenin liderini, götürdü Maduro'yu, biliyorsunuz. Hala da Amerika Birleşik Devletleri'nde hapishanede tutuyor. Güya onu yargılıyor ve onu cezalandırıyor. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi ve benzerlerinde olduğu gibi Venezuela'ya refah falan gelmedi. Aradan tam 4 ay geçti. Para birimi Bolivar %36 değer kaybetti. Asgari ücret 27 sente düştü ülkede. 5 kişilik ailenin aylık gıda harcaması 610 dolar seviyesinde sevgili dinleyiciler. Venezuela'da Birleşik Devletler'in demokrasisi işte bu. Zaten demokrasi demedik ki, demokrasi dedik. Yeni Akit gazetesine bakalım. Oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız'ın sanat camiası ile ilgili özel röportajı gazetede var. Kendi insanlarımızın hikayesini anlatmalıyız diyor Metin Yıldız. Sanatın sınırlarının, sektörün görünmeyen yüzüne, siyasetin sanat üzerindeki etkisinden yapay zekaya kadar önemli bir sorgulama gerektirdiğini söylüyor. Her sanatçının tarafı olması gerektiğini kaydediyor. Ama taraflıya biz neye kastederek taraflı diyoruz? Sanatçı kendi kültürünün, kendi hikayelerinin, kendi coğrafyalarının hikayelerini anlatmakla sorumludur diyor oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız. Bir tavır sergileyen, milletinden ve misyonundan yana, tarihinden ve bakış açısından yana, kültüründen ve inancından yana bir tavır sergileyen bütün sanatçıları, bütün sanatkarları ayakta alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Alkışı da bol olsun, kazançları da bol olsun, kazandıklarından da hayır görsünler diye ekliyoruz. Lakin saydıklarımın tümüne aslında husumetle bakan, aşağılayan, küçümseyen, fonlanan, fonlandıkça şişen, şişten şiştikçe de içi boşalanları alkışlamıyoruz efendim. Umumiyetle de saydıklarım bu ikinci grupta. Onu da biliyoruz tabii. Peki. Rüşvet villalarına gelemedi. 30 duruşmaya girdi Ekrem İmamoğlu ama cevap veremiyor sevgili dinleyiciler. Ekrem İmamoğlu 30 duruşma geçmesine rağmen somut iddialara henüz net bir açıklama getiremedi. Mesela CHP İstanbul İl Binası'nın alımında kullanıldığı ortaya çıkan para kuleleri nereden geldi? Cevabı yok. İş adamı Ali Nuhoğlu her biri 1,5 milyar lira olan 3 villaya mukabil belediye iştiraki Kiptaş'tan kaç ihale aldı? Cevabı yok. Müteahhitlerden Beylikdüzü'nde kendiniz, aileniz ve metresiniz için rüşvet olarak kaç daire aldınız diye bir soru var. Cevabı yok. %60 ortağı olduğunuz İmamoğlu İnşaat 2020-23 döneminde 117 taşınmaz edindi. Bu taşınmazlar için ödenen para nereden geldi diye bir soru var. Cevabı yok. Hafriyat vurgununda rolünüz nedir? Dökümlerden ne kadar gelir elde ettiniz? Kimleri bundan yararlandırdınız diye bir soru var. Onun da cevabı yok sevgili dinleyiciler. Ne yapıyorsunuz? CHP suç şebekesine dönüştü. CHP Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu'nun kurduğu mafya düzeninden bahsediyor gazete. CHP'nin meclis üyelerinden Cem Eren'in Cemal Küpeli, Alaaddin Kurteç'in tetikçi tuttuğu iddiasıyla başlayan soruşturma gündeme bomba gibi düştü. Soruşturma dosyasına Eren ve Küpeli'nin dövülmesine, Kurtunsa silahla vurulmasına dair planlar yapıldığı da ekleniyor haberde. Madem öyle Özkan Yalım'la devam edelim. CHP yönetimi Özkan Yalım baskısına dayanamadı ve görevden alınan Uşak Belediye Başkanlığı 37 gün sonra ihraç etti sevgili dinleyiciler. Günlerce sürdü ihraç kararı. Dinleyin.
4: Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
5: Özgür Özel tepkilere dayanamadı. Görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım partiden gecikmeli de olsa ihraç edildi. Özkan Yalım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Suçlamalar arasında esnaftan rüşvet talep etme, Uşak Spor'a yardım bağışı adı altında yüksek miktarlarda para toplama iddiaları vardı. 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Ankara'da kendisinden 36 yaş küçük olan belediye çalışanı genç bir kadınla kaldığı otel odasında gözaltına alınmıştı. Evli olan Özkan Yalım'ın ikinci bir sevgilisinin daha olduğu, onun da işe gitmediği halde belediyeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı. CHP yönetimi ihraç için olağan takvimi tercih etti. Karar Yüksek Disiplin Kurulu'nun 11 Mayıs'ta toplanacak olağan toplantısına bırakıldı. Ancak tepkiler üzerine toplantı öne çekildi. Yüksek Disiplin Kurulu bu kez olağanüstü toplandı. Özkan Yalım Yüksek Disiplin Kurulu'nda ihraç edildi.
4: Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
1: Fırtına yahu bu, süper hücre fırtınası Gaziantep'te kent genelinde dün öğle saatlerinden sonra süper hücre fırtınası çıktı. Bizi Gaziantep'te de dinleyen dostlarımız var. Gelmiş geçmiş olsun, görüntüler gerçekten ürpertici. Yani ülkemizde nadiren bu evsafta bu yoğunlukta görünen cinsten aynı anda bastırdığı yağmur, dolu, hortum, fırtına sonrasında çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, altyapı zarar gördü, maalesef dereler taştı, ağaçlar kökünden sarsıldı, koptu gitti, balkonlar aynı şekilde zarar gördü, fırladı her tarafa. 60 kilograma metrekareye yaklaşık olarak 60 kilograma ulaştığı yağış şehrin ana tahliye hatlarından biri olan Alleben Deresi'nde yer yer taşkınlar meydana geldi. İşin umut veren, sevindiren tek bir yanı var. Can kaybı yok. En azından şu ana kadar resmi olarak bildirilmiş can kaybı yok. Bazı bölgelerimizde de kar yağışı var. Yer ve Gökon'un nihayetinde kararının 4 Mayıs sabahında kardan bahsediyoruz. Süper hücre fırtınalarından bahsediyoruz. Dünya eski dünya olmayacak belli. Mersin Gaziantep yüksek hızlı trenle 2 saate iniyor. Mersin Osmaniye Adana Gaziantep hızlı tren projesinde artık sona gelindi. Bu 312 kilometrelik bir tren hattı. Sevgili dinleyiciler, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hızlı trenin Mersin'den Gaziantep'e 6,5 saat olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğini dillendiriyor. Mersin'den geçelim Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş'taki okul saldırısıyla ilgili maalesef üzüntü verici bir haber daha geldi. Babasının tüm Türkiye'den dua istediği ağır yaralı 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu yoğun bakımdan çıkamadı ve Almina'yı kaybettik sevgili dinleyiciler. Başımız sağ olsun.
6: Türkiye'den dua edin.
5: Gözü yaşlı baba Ahmet Miraç Ağaoğlu böyle seslenmişti. Ancak olmadı. Doktorların çabasına rağmen 11 yaşındaki Almina hayata tutunamadı. Kahramanmaraş Okul Başkanı'nda can verenlerin sayısı 9'a çıktı. Katil İsa Aras Mersinli'nin silahından çıkan iki kurşun Almine Ağoğlu'nun başına isabet etti. 18 gündür hastanede yaşam savaşı veriyordu. Acı haber sabah saatlerinde geldi. Almine hayatını kaybetti. 11 yaşındaydı daha Almine. Geleceğe dair hayalleri, umutları vardı. Ama silahlı saldırı yarım bıraktı her şeyi. Almine gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Anne Gülden Ağoğlu kızının tabutu başında güçlükle ayakta durdu. Abdülhamit Han Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Almina'nın yakınlarının yanı sıra sınıf arkadaşları da katıldı. Sıra arkadaşı Zeynep Davarcı tabuta dokundu. Yürek yangını gözyaşı olup aktı. Saldırıda evlatlarını kaybeden aileler de oradaydı. Adnan Göktürk, Yeşil'in annesi Sonay Yeşil acılı anneyi teselli etmeye çalıştı. Oğluna selam gönderdi. Cenaze namazını Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler kıldırdı. Almina'nın cenazesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
1: Devam ediyoruz. Gazetelerden öne çıkan haberlere. Pilavcı ve kuaföre operasyon ama neyin operasyonu? Zehrin. İstanbul'da narkotik şubeden film gibi bir operasyon geldi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle pilavcı, tekel bayi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı sevgili dinleyiciler. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşterilere pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edildi ve o şebekeye operasyon yapıldı. Dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bujiteri ve tekel bayi gibi görülen bazı iş yerlerinde de torbacıların zulasının olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarında ise uyuşturucu satıcılarının şifreli olarak alışverişini yaptıkları öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı. Gizli bölmelerde uyuşturucular da bulundu sevgili dinleyiciler. Zehirlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendi ticari çarklarını döndürmek için, kazançlarına kazanç eklemek için, haksız ve kirli paralarını büyütmek için ve bu ülkenin evlatlarını ve geleceğini sabote ediyorlar. İsteyerek ve bilerek, özellikle yapıyorlar. Onlar onu yapsınlar, biz 8 rutini, size iyi gelebileceğini düşündüğümüz 8 rutini aktaralım. Uzmanların tavsiyeleri tabii bunlar, biz sadece aktarıyoruz. Efendim, doğada, tabiatta zaman geçirin diyor uzmanlar, hareket edin. Yürüyün, koşun, yani tabii sağlığa bağlı olarak, yaş grubuna bağlı olarak rekabetçi sporlardan değil de hareketli, kendinizi harekete zorlayan yürüyüşler, hızlı tempolu hareketler yapmaya çalışın. Ne olur ekrana ara verin. Ya bu televizyonda olur, cep telefonları şimdilerde çok daha ziyade her yerde o var canım, kabul ederim. Yani lavabodan yemek sofrasına, oturma odasından yatak odasına kadar her yerde o var. En son onunla görüşülüyor. İlk onunla buluşuluyor, ilk onunla konuşuluyor, ardından da ona veda ediliyor. İlk de onunla buluşuluyor sabah erken saatte. Arkadaşlarınızla planlar yapın diyor uzmanlar. İyi bir uyku rutininiz olsun. Gece geç yatmak, sabah erken kalkmak, vücutta biriken yorgunluk etkisi, lütfen bunları gözetin. Bol su için, vücudunuza sıvı girişini sürekli sağlayın. Yeni bir beceri öğrenin. Yani el motor kabiliyet vesaireler sürekli aktif halde olsun. Yeni yeni şeyler öğrenmenin hem mutlu edici bir yanı olduğunu bilin, hem de kendinizi geliştirdiğinizin bir ispatı olarak kabul edin diyor. Çok haklı. Uzman görüşü çok güzel. Takvim gazetesinde neler var? Türkiye'nin gururu Sümeyye. Şampiyon yüzücümüz Sümeyye Boyacı Paris'te de tarih yazdı. Dünya para yüzme serisinde altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı Paris'te düzenleniyor Dünya para yüzme serisine katıldı. Açık yaş kadınlar 50 metre sırt üstü branşında mücadele etti. Finalde gösterdiği performansla rakiplerini geride bıraktı. 47-38'lik derecesiyle kürsünün en üst bayrağına çıktı ve Türkiye'yi gururlandırdı. Evelallah istiklal marşımızı çaldırdı Sümeyye Boyacı. Ona çok teşekkürler. Altın madalya sözünü tuttu. Şimdi dostlarımızdan bazıları para yüzme ne oluyor ki diye soruyorlar. Şöyle anlatayım size. Şampiyon yüzücümüz Sümeyye'nin iki kolu da yok. İki kolu yok ama muazzam bir azmi var, alkışlanacak başarısı var, gayreti var, şuuru var ve ay yıldızı var evelallah. İnancıyla beraber birleşen ay yıldızı var. Tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Bu böyle. Bir de Ederson var. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen kaleci Ederson'a talip çıktı. El Nassr yıldız oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı. Fenerbahçe ise serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde ayrılan sıcak bakıyor. Valla Ederson'a tekrar kale teslim edilebilir mi? Fenerbahçeli taraftarlar Ederson'u bir daha görmek ister mi? Ona tahammül eder mi? Ederson'a güvenmek mümkün müdür? Sorularına cevap verdikten sonra bu işi düşünmek lazım. Serbest kalma bedeli mi işini? Gitsin. Gerçekten gitsin. Galatasaray'da da 3 isim hedefte. Samsunspor deplasmanında farklı kaybetti biliyorsunuz Galatasaray. Davinson, Torreira ve Lemina adeta hedef tahtasına konulan isimler. Bu sezondaki futbollarıyla ağır eleştiriler alıyor bu 3 yıldız oyuncu. Maçların bitiminde radikal kararların alınabileceği iddia ediliyor. Mario Lemina, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez özellikle eleştirilen sarı kırmızılı oyuncular. Gerçekten şok edici bir mağlubiyetti Galatasaray için. Ama Samsunspor'u da ayaktan yine alkışlamak lazım. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Samsunspor'a, Samsun'a da, sevgili dostlarımıza da sevgiler. Telefonları kır at. Özkan Yalım'ın avukat kızından çalışanlara talimat. Uşak'ta yolsuzluk ve yasak aşı skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Özkan Yalım'ın kızının da foyası ortaya çıktı. Avukat Özge Gül Yalım'ın belediyenin muhasebecisine telefonları kır at diyerek delil karartmak istediği anlaşıldı sevgili dinleyiciler. Ayrıntıları Takvim Gazetesi ilk sayfadan vermiş. İkinci el araba alma niyetiniz var. Bayram da yaklaşıyor. Havalar da ısınır. Yani şu anda buz gibi de ısınır Allah'ın izniyle. Yalnız yeni tuzak da var, haberiniz olsun. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergül Kılıç satıcıları uyardı. Dolandırıcılar alıcı gibi davranarak hesap onayı bahanesiyle sizi kandırabilir. Yani işin hem alıcı tarafında hem de satıcı tarafında büyük sorunlar var. Herkes dikkatli olsun. Yapay zekayla beyaz çilek üretildi hem de Türkiye'de. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kardeş yapay zeka destekli topraksız serada beyaz çilek yetiştirdi. Ürünün yurt dışında büyük ilgi gördüğü kaydediliyor. Bildiğiniz çilek ama rengi beyaz, bembeyaz. Üzerinde çok hafif renklerde kırmızı iğnebaşı gibi noktaları görmek mümkün. Bu mu yoksa orijinal çilek rengi mi derseniz, ben orijinalciyim arkadaş. Milliyet gazetesine bakalım. İsrail'in havası söndü. Amerika'nın desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı son dönemde değerli dinleyenler. Demir Kubbe, Davut Sapanı, Ara-3 adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip olan İsrail'de özellikle balistik füzelere karşı koruma sağlayan Ara-3 füzelerinin stoklarına ilişkin soru işaretleri var. İsrail parlamentosundaki Dışişleri ve Savunma Komitesi yetersiz stok iddiaları üzerine acil toplantı kararı aldı. Bakanların bilgi vermesi istendi. İran füzelerinin yeterince durdurulamadığını söylüyor İsrailler. Valla bunlar daha iyi günleriniz olsun. Ümit ediyoruz ki tek bir füzeniz kalmayıncaya kadar o füzelerin İran tarafından ya da başka yerlerden pekala fırlatılan füzelerin hedefi olunuz. Hatta tam 12'den de göbeğinize gelsin. Doğum günü bile provokasyon. Filistinlileri hedef alan idam yasasının mimarı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir. Bildiğiniz katildir Ben-Gvir. En az Bibi kadar katildir. 50. yaş günü için yapılan kutlamada bir provokasyona daha imza attı. Bakanın eşi Ayala'nın elinde tuttuğu, üzerinde yağlı urgan görseli bulunan pastada idam yasasının geçirilmesine ilişkin Ben-Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur yazdığı görülüyor. Düşününüz, bir insanın doğum günü pastası özellikle yapılıyor, yaptırılıyor, eşi tarafından kendisine sunuluyor pasta ve üzerinde yağlı urgan görüntüsü var. Hani bunu da normal kabul etmek her normal insanın işi değil. Bugün kabine var. Cumhurbaşkanı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündeminde terörsüz Türkiye meselesi, Amerika-İran arasındaki müzakere süreci var. Bir de 9 günlük tatil için karar bekleniyor.
5: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında diplomasi trafiğinin yansımaları masaya yatırılacak. İran Meclis Başkanı Ali Nikzat, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş protokolü için yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Enerji arzı ile ilgili son durum ve savaşın Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Sahada gelişmeler yakından takip ediliyor. terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair saha gözlem raporları istişare edilecek. Silah bırakma sürecinin tespit ve teyit edilmesiyle yasal adımların atılması bekleniyor. Toplantıda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kararın kabine toplantısında ele alınacağını bildirdi. Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer pazartesi ve salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
1: Maalesef Gaziantep'teki süper hücre fırtınası cana mal oldu. Yeni geldi bu haber. Aynı anda bastırdı yağmur, dolu, hortum ve fırtına. Çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. 39 okulda eğitime ara verildi. Şanlıurfa'da ise fırtınanın kopardığı güneş paneli bir otomobilin üzerine düştü ve bir kişi orada maalesef hayatını kaybetti. Başsağlığı dileyelim ve hep bütün dostlarımıza, bölgedeki bütün dostlarımıza geçmiş olsun demeyi ihmal etmeyelim. Malatya Doğanşehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bilgisi var. Uşak'ta da 7 aracın karıştığı korkunç kazada 4 kişi ölürken 17 kişi yaralandı değerli dinleyiciler. Maalesef katliam gibi bir kazaydı. Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil olarak iniş yaptı. İspanyol Başbakanı öngörülemeyen teknik bir arıza sebebiyle dün Ankara'ya acil iniş yaptı. Ermenistan'a gidiyordu Pedro Sanchez ve heyeti sabah saatlerinde Erivan'a hareket edecek. Muhtemelen de şu saatlerde günün ışımasıyla beraber uçak yeniden havalandı. Türkiye gazetesi rehavet havası hezimet getirdi diyor. Aslan Özeleştir yaptı. Derbi zaferi sonrasında takım erken havaya girdi. Sarı Kırmızılı takımda konsantrasyon kaybı yaşandı. Yönetim seçim telaşına düştü. Primlerin yarısı ödendi. Ancak Samsun'da sonuç hüsran oldu. Aslan artık işi sıkı tutup bu hafta evinde şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Yeteri kadar maçı da var. Şampiyonluğunu ilan için yeteri kadar maçı var. Doğrusu Samsun maçı Sarı Kırmızılı camia için beklenmeyen bir şoktu. Sonuçtu ama geride kalacak gibi gözüküyor. Takımın bir öz eleştiri yaptığı bilgisi haberde veriliyor. Zigana'yı sevdik. Trabzon'u Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı 3 yılda 5 milyondan fazla araç kullandı. 1.9 milyar lira tasarruf sağlayan o tünel yolu 8 kilometre kısaltıyor ve karbon salınımı da 44 bin ton civarında azalıyor. O yüzden deniyor Zigana'yı sevdik diye. Efendim dün 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ydü. Merhum Türkeş'te fotoğrafının olduğu bir mesajı paylaştı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. 3 Mayıs Türk milliyetçilerinin kendine geliş günüdür dedi. Türklüğün derin uykudan uyandığını söylüyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Konuta finans yetersiz, düşük faizli kredi olmalı. Türkiye'de konut satış rakamları bir türlü istenen seviyeye gelemiyor. Bir şirketin genel müdürü Didem Güneş de ünite sayımızın kat kat üstünde talep almamız problemin finansal çözümlerde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yani finans meselesi maalesef ki yetersiz diyor. Amerika giderse Türkiye var. Avrupa'da güç dengesi değişiyor. Trump'ın NATO'dan ayrılma tehdidi, güvenlik endişesi taşıyan Avrupa'yı Türkiye'ye daha muhtaç bir hale getiriyor. Uluç Özyurker, Türkiye-İngiltere arasındaki stratejik ortaklığa yorum yapan isim. Savunma ihtiyaçları olan İngiltere Türkiye ile hareket etmek istiyor. Bu birliktelik Avrupa'nın güvenlik ihtiyacına doğrudan cevap veriyor. Avrupa savunma altyapısını hızla gelişen ve coğrafi konumuyla da öne çıkartan Türkiye'den güvence arar hale geldi diyor sevgili dinleyiciler. Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan ise Fransa-Yunanistan ortaklığı için Türkiye gibi kritik bir aktör dışlanarak kurulan yapının sürdürülebilir olması zor. Ankara'nın İtalya, İspanya, Romanya, Polonya ve Baltık ülkeleriyle işbirliği de son derece önemli diyerek devam ediyor açıklamasına. Milattan neler var? Sistem çöküşte. Dünya Hürmüz'de çırpınan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrodolar tuzağından kaçıyor ve sistem çöküyor. Trump'ın tehditler, yaptırımlar ve televizyonlarda dansla yürüttüğü Amerikan diplomasisi, petrodolar adaletsizliği tüm dünyayı bıktırmış vaziyette. Yükselen Asya doları terk ederken 40 trilyonluk borcun Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağındaki adeta saatli bombaya denk geldiğine işaret ediyor. Milat gazetesi Erdal Şimşek haberi olarak da manşetten duyurmuş. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz değerli dinleyiciler. İlk mesaj kimden ve nereden? Öğrenmenin zamanı diye ekleyelim. İlk mesajı bu kez Instagram'dan okuyalım istiyoruz. Orada Zeki Bey göndermiş bize mesajı. Günaydın diyor Konya'dan Zeki Güllüoğlu. Yarın Beşiktaş'la yarı final maçımız var. Konya Spor'a başarılar diler misiniz diyor. Hay hay. Yeşil Beyazlı ekibimize, canım Gonya'mıza başarılar diliyoruz. Evelallah o potansiyeli bulundurduğunu düşünüyoruz. Konya'daki dostlarımıza da sevgiler gönderiyoruz. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Reklam.
9: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

Temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazası.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
5: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
6: Ritmini yakala. Magna P.
7: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
8: Digimax. Max kazanç. Digimax.
9: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 100

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros.

0: kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
3: Bir reklam.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: İstanbul'da bu sabahta trafik var. %53'ü gösteriyor şu anda kent trafiği ve şehirde bol bol kırmızı ve bordo renkli yoğun hattı görmek mümkün. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik neredeyse kilitlenmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü nispi olarak yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini ise yoğunlar içinde sayalım. Tıpkı Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere ve Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadarki kısımda var olduğu gibi trafik çok yoğun. Lakin beterinde beteri var. E5'ten Kozyatağan'dan Harem'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım ve yine Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kısım maalesef ki kilitli ve adım adım zor ilerliyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar, Barbaros Bulvarı'na kadar var olan durumu ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haberiniz olsun.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Sizinle yepyeni bir haftaya başladık efendim. 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahındayız.
9: Lider araç takip sistemi.

0: Kara doğru şöyle 8 Mayıs itibariyle yoluna diyormuş. Yolu açık olsun, gönlündeki zuhur etsin, duaları makbul olsun, bizi de dua et Ademciğim diye yayında söylemiş olalım. Nasrettin Öncel dostumuz var, o da bizi radyosunun Radyo 7'sinin başında dinlemeyi sürdürüyor. Yine bir şehirler arası yolculuk halinde nostalji yaşıyorum diyor. Fark ettim, yollar açık, araba güzel, keyifler yerinde, sağ salim gidiniz, sağ salim geliniz. Pekala, sizin de mesajlarınız ara ara geliyor. Mesela Konya'dan, Selçuklu'dan Eyüp Bilici bizi dinliyor. Sevgiler gönderelim. İdris Doğan bizi takip ediyor. Trump'la Netanyahu arasındaki farkı sordunuz. Yok aslında birbirinden farkları diyor. Zira her ikisi de küfrün, zulmün en büyük temsilcisi ve gerçekten hastalar. Bakınca anlarsınız. Birinin ellerinden, dişlerinden, gözlerinden kan akıyor ve bundan büyük haz duyuyor. Biri zaten sabah başka bir prospektüs, öğlen başka bir kullanım kılavuzu, akşam başka, ikindi başka, yatsı sonrasında başka. Yani bambaşka, her haliyle, dansıyla, bakışıyla, gülüşüyle, yüzündeki kibriyle dünyayı deliler yönetiyor değişim, o yüzden efendim. Neyse, biz dönelim güzel toprağa. Mayıs havası öyle bir esiyor ki biz kabanlarımızı, ceketlerimizi, montlarımızı gardıroba kaldıramadık efendim. Çünkü dolu var, kar var, fırtına var, hortum var, süper hücre var. Dün Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösterdi hava koşulları. Çatılar uçtu, minareler sallandı, ağaçlar köklerinden söküldü, dereler taştı, yolları su bastı. Yoğun yağışlar birçok ilde hayatı felç etti. Bazı bölgelerde devrilen ağaçlar nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken vatandaşların da korku dolu anlar yaşadıkları görülüyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolu yağdı, fırtına ortalığı yerle bir etti. İlçede maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 40 kişi yaralandı. Birecik ve Viranşehir'de eğitime bugün ara verilmiş durumda. Gaziantep'te kent genelinde dün öğle saatlerinden sonra süper hücre fırtınası etkili oldu. Kentte hasar gören 39 okulda eğitime bugün ara verileceği açıklandı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde ve Afyonkarahisar'da kar, Burdur ve Adıyaman'da dolu yağdı. İstanbul'da Arnavutköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle minaresi sallanan caminin yakınlarındaki iki bina önlem amacıyla boşaltıldı. Elazığ'da yıldırımın isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı. Diyarbakır, Kilis ve Malatya'nın bazı ilçelerinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda taşkınlar meydana geldiği ifade ediliyor. Değerli dinleyiciler, gelmiş, geçmiş, bitmiş ve gitmiş olsun efendim. Ol demesine bakar. Kün fe yekûn. Meteorolojiden yeni hafta için tahminler var ama haftaya yağışlı ve serin bir havayla başlıyoruz. Termometreler yine düşmeye devam edecek. Batı Karadeniz'de sağanak, doğuda çığ tehlikesi var. Ancak hemen karamsarlığa kapılmayın çünkü hafta ortasından itibaren bahar güneşi tüm yurdu ısıtmaya başlayacak. Zaman içinde de bu günleri çok arayacağız gibi, yanacağız.
1: Türkiye yeni haftaya sert bir giriş yapıyor. Pazartesi kapıda yağmur, doğuda çığ riski var. Ancak hafta ortasında bahar güneşi yerini kimseye bırakmayacak. Haftanın ilk günü yurdun büyük bölümü yağışlı geçecek. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu içinse çığ uyarısı yapıldı. Ankara'da da sıcaklık gündüz 9 dereceye kadar gerilerken kıştan kalma bir gün yaşanacak. Salı gününden itibaren batı illerinde güneş yüzünü gösterecek. Çarşamba günü yağışlar Doğu Anadolu'ya çekilirken Ege ve Akdeniz'de termometreler hızla yükselecek. İzmir 26, Antalya ise 23 dereceyle baharı erkenden selamlayacak. Perşembe ve Cuma günü yağışlar yurdu tamamen terk edecek. Tüm Türkiye genelinde bulutsuz ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul'da 15 derece civarında olan gündüz sıcaklıklarının 20 derecelerin üstüne çıkması tahmin ediliyor.
0: Peki, dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Zira bu değişken havalar, sert düşüşler, artı ve eksi yönlü hareketler tam da hastalık havası. Dikkatli olalım. Allah herkese sağlık ve afiyet versin diyelim ve devam edelim. En özel Musaf'a en büyük müze. Hazreti Osman Efendimizin yazdırıp çoğalttığı ilk 6 Kur'an-ı Kerim'den biri için Özbekistan'da dünyanın en büyük medeniyet merkezi inşa edildi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılan İslam Medeniyeti Merkezi'nin en dikkat çeken eseri Hazreti Osman devrine atfedilen Musaf-ı Şerif. Mushaf'ın Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp dünyanın farklı noktalarına gönderilen 6 eserden biri olduğu, hatta şehit edilirken üzerine kanının damladığı iddia edilir. Müze yetkilileri 7. yüzyıla ait olan eserin Avrupalı uzmanların denetiminde özellikle muhafaza edildiğini de söylüyor.

0: Mart ayında açılan İslam Medeniyeti Merkezi 9 yılda inşa edildi. 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan o müzede bir kısmı M.Ö. 2000'li yıllara ait olmak üzere 5000'den fazla eser yer alıyor. İhtişamlı salonda 5000 eser var. Güzel. İnsanın güzel olan haberlere de ihtiyacı var. Musaf'ın yerinde görüldüğü kaydediliyor. Türkiye Gazetesi'nde gazeteci arkadaşımız Murat Öztekin gitmiş yerinde görüntülemiş. Okuyucuları da ve Türkiye kamuoyuna bunu sunmuş. Yani şart değil öyle her daim kavgalı gürültülü haberleri bulabilmek ya da görebilmek, öncelikle aktarabilmek. İnsanın yaratılışına uygun olanları da aktarmak gerekiyor. Aramak ve bulmak da gerekiyor pekala yayınlarda paylaşmak adına. Lakin sayıları çok mu? Yok. Sayıları çok falan değil, az. Gerçekten az. O açıdan zorlanıyoruz, kabul. Zigana'yı sevdik efendim. Trabzon'u Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı 3 yılda 5 milyondan fazla araç kullandı. 1.9 milyar lira tasarruf sağladı tünel ve yolu 8 kilometre kısaltıyor. Karbon salınımını tam 44 bin ton seviyesinde de azaltıyor değerli dinleyiciler. Tünel 5 milyon 277 bin 434 araç tarafından kullanılmış. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan tünelin 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olarak tarihe geçtiğine dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tünel sayesinde güzergahın 8 kilometre kısaldığını, seyahat süresinin otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldığını dillendiriyor. İşin maliyetler kısmına girdiğinde yahut geçiş bedelleri falan hesaplandığında çok pahalı kardeşim, kim kullanacak bunu eleştirilerini sıralayanların en çok kullananlar oldukları anlaşıldığında insan ne oluyor yahu diye düşünüyor. İsrail'in kaçırdığı Sumut filosu aktivistleri Abdülselam Demir ve Mehmet adlı memleketleri Mardin'e döndü. Gördükleri işkenceyi anlattılar. Filistin'in gündemden düşmemeli çağrısında bulundular. Dünya çapında Filistin'e destek gösterileri devam ederken soykırımcı Siyonistlerin kutsal tanımayan saldırıları da maalesef ki hız kesmiyor.
1: İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldılar. Filistin bayraklarıyla karşılandıkları memleketlerinde gördükleri şiddeti anlattılar. Küresel Sumut filosu aktivistlerinden Abdülselam Demir ve Mehmet Atlı, Siyonistler tarafından kaçırılıp serbest bırakılmalarının ardından memleketleri Mardin'e döndü. Yıllardır aynı kabusu yaşayan Filistin'in gündemden düşmemesi çağrısında bulundu.
2: Gemilerimizin bir kısmını batırdı ve bizleri neresi olduğunu bilmediğimiz bir askeri gemiye koyup hayvan muamelesi yaptı.
3: Filistin'i gündeminizden çıkarmayın. Odağımız her zaman Filistin olmalı.
1: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Girit Adası açıklarındaki müdahalede Yunanistan'ın pasif tutumunu eleştirdi. Uluslararası yükümlülüklerin göz ardı edildiğini göstermektedir açıklamasında bulundu. İsrail'in alıkoyduğu iki filo sözcüsü için İspanya, Yunanistan ve Almanya'da destek gösterileri düzenlendi. Eylemciler Filistin bayrakları açtı ve Siyonizm karşıtı sloganlar attı. Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail ordusu ve hükümet destekli çeteler hiçbir kutsal tanımayan saldırılarını sürdürdü. Bu kez hedefte Lübnan'ın güneyindeki Aziz George heykeli vardı. Siyonistler heykeli iş makinesiyle yıktı. Öte yandan İsrail'li aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in 50. doğum günü kutlaması da skandala sahne oldu. Soykırımcı bakana yeni çıkan idam yasasına temsilen yağlı urgan motifli pasta hediye edildi.
0: Kıyılarımıza sokulan Siyonizm diyor Haşmet Babaoğlu ve şunları yazıyor, lütfen dikkatle dinleyin. Net. Artık Yunanistan ve İsrail suça ortak. Gazze'ye dair her suçun ve soykırımın ortağıdır Yunanistan. İsrail hakkındaki bütün suç duyurularına Yunanistan da katılmalı. İsrail Girit açıklarında Sumut filosuna saldırdı, tıpkı bir korsan gibi. Teknelerdeki protestocuları dövdü, hakaret etti, iki protestocuyu kaçırdı, zindanlarında hala işkence ediyor. Yakaladıkları Sumut gönüllülerini Yunan sahiline bıraktı. İsrailli korsanlar ve Yunan makamları da bu insanları kilometrelerce yürümeye mecbur bıraktı. Şimdi durup bir düşünün, Yunanistan'ın bütün bunlardan habersiz olduğuna siz inanır mısınız? Zalim devletlerin dayanışması gayet açık yürütülüyor. Zulme karşı kitlesel ve politik dayanışma da artık hızla evrenselleşmeli. Yunanistan'da iktidara protestolar varmış. Hükümetin İsrail yardakçılığı muhalefet tarafından sert biçimde eleştirilmiş falan filan. Bunlar işin esasını görmeyi engelliyor. Sorun çok geniş. Almanya ve Fransa'dan Yunanistan'a kadar uzanan bir rezillik bu. Avrupa Birliği'nin İsrail'e aşkı asla unutulmamalı ve her seferinde hesaba bu aşk dahil edilmeli. Girit yakınlarında Sumut filosuna düzenlenen saldırıyı birkaç ay önce İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin aldıkları askeri işbirliği kararından bağımsız okuyamayız. Hatta bu kararın içinde Rodos Adası'nda bir İsrail askeri üssü kurulmasının da yer aldığı iddia edilir. Yunan Savunma Bakanı Dentias bu çerçevede 2030 tarihini çok şekilde dile getiriyor ve bunu hiç unutmamak lazım. Yani Türkiye'nin çevresindeki Siyonist çember sıkılaşıyor. Şu da var, öyle ya da böyle bir an gelecek. Gazze'nin yanında dünyanın bütün temiz insanları direnişe katılacak. İnsanlığın büyük sınavı yaklaşıyor çünkü. Önümüzdeki yaz Yunanistan kıyılarında keyif yapmayı düşünen dostlara bir çift lafım var. Ama onu yazmayacağım. Çünkü kibarca söylemeyi şu anda becerebilmem zor, diyor Haşmet Babaoğlu sabahta.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Onları yazmak zor, söylemek inanın çok daha zor. Bazen dostlar bu ifadeleri bilmediğimizden falan dem vuruyorlar. Ben sokak kültürüyle falan büyümüş bir arkadaşınızım yani. İstanbul'un en nihayetinde kahvehanelerinin en çok bulunduğu semtlerinden birinde de büyümüş bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Bilirim. Hatta en ağdalı hallerini bilirim, böyle en orijinal hallerini falan da bilirim de. Hani yeri var, yurdu var, zamanı var, vakti var, muhatabı var, değil mi efendim? Ne gerek var tertemiz insanları, zihinleri heba etmenin, hırpalamanın? Her yerde olmaz. Mehmet Bey'e Londra'dan sevgiler gönderelim. Hayırlı sabahlar, saygılar diyor. Bilmukabele efendim, adaşım Mehmet Bey'e İngiltere'nin başkentine sevgiler. Ankara'da yağmurlu bir sabahtayız, vallahi seni seviyorum diye yazmış bize Halilcan kardeşim, dostum. Dinlemeden de yapamıyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Halilcan, biz de seni Allah için seviyoruz. Rast gitsin günün diyelim, devam edelim. Turhan Yılmaz bizi Eskişehir'den dinliyor. Orada da yağmurlu bir sabah. Bereketiniz bol olsun. Adil Uslu'ya çok teşekkürler. 7200 Bağkur eşitliği için sözün tutulmasını bekliyoruz, diyor, mesajını göndermiş. Şehri Şahin Uysal bizi Samsun'dan dinliyor. Gönül dolusu selamlar Radyo 7'ye, demiş. İyi haftalar, hayırlı haberlerle, diyor İstanbul'da Cemil Yiğit. Bir mesaj daha okuyalım, sizi sıkmayalım. Mustafa Öztütüncü, valla dün aniden bastıran fırtına ve yağış bir kez daha hepimize hatırlattı ki her şey onun. Yer onun, gök onun, karar onun, hepimize bunu dedirtti, diyor. Gaziantep'ten bizi dinliyor. Efendim gelmiş geçmiş, geçmiş ve bitmiş olsun. Ümit ederiz ki durum böyle olsun. Bu arada Gaziantep deyince Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinde sona gelinmiş vaziyette. 312 kilometrelik bir hızlı tren hattı bu değerli dinleyiciler. Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlarına entegre edecek. Ulaştırma Bakanı'nın verdiği bilgi bu yönde. Hızlı tren Mersin'den Gaziantep'e 6,5 saat olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek değerli dinleyiciler, yine verilen haberler içerisinde. Zehir zıkkım olsun diye bir ifademiz vardır bizim halk dilinde, değil mi efendim? Yani bunu çoğunlukla da kullanırız. Ben de kullanırım, siz de kullanırsınız. Gazetede kullanmış. Aşırı sağcı Ben Gvir için kullanmış. Üzerindeki yağlı urgan görüntüsüyle eşiyle beraber mutlu ünlemle söylüyorum, görüntüleri paylaşılmış. Ama o yağlı urganın Filistinlilere ve dünyanın vicdanının boynuna geçirildiğini bilmeyen yok, katiller hariç. Kişiliksiz, satılmış, doğan görünümlü şahinlerin haricinde o urgan kimin boynunda? Kimi hukuksuz ve adaletsiz yere asıyor, dağıtıyor ve ahıyla beraber ilerliyor bilmeyen yok. Sağır Sultan duydu, ama olan gördü. Lakin biz yeniden ve yeniden anlatmaya çabalıyoruz. Yine de anlatırız. Birazdan da spor dünyasını anlatacağız. Gitmeyin bir yere.
4: 7 gün 7 sabah.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
9: Reklam.
10: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
11: Senin yanında Akbank.
12: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Fenerbahçe'de David hamlesi var. Spor dünyasındayız ve tabii daha ziyade futbol dünyasında. Sarı lacivertlerde seçime girecek olan başkan adayları Juventus'un golcüsü Jonathan David'i hedefine almış vaziyette. Niyet o. Olağanüstü seçime doğru giden Fenerbahçe'de 3 başkan adayının ortak transfer hedefi David. Juventus'tan 26 yaşındaki ünlü forvet için çalışmalar resmen başlatıldı. 6-7 Haziran'daki kongreye kadar Kanadalı futbolcunun transferini bitirmek isteyen adaylar da harekete geçti. Juventus'la kontratı 2030'dan sonra bitecek olan David'in transferinde önemli adımların atılması bekleniyor aynı Fenerbahçe'de. Bu arada Talişka'nın kariyer rekoru kırdığı da ifade ediliyor Fenerbahçe adına. Lakin geçen haftalarda kaçırdıkları hatırlanıldığında Talişka ne yapsa zor. Ederson da gidiyor. Fenerbahçe'de istenmeyen adana ilham edilen kaleci Ederson'a talip var. El Nasır yıldız oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı. Fenerbahçe ise serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu ayrılığa sıcak bakıyor. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe taraftarının Ederson'u kalede görmek istemediği bir gerçek artık yani. Sadece son maçlar değil, bütün bir lig haftası ya da sezon boyunca performansına özetle bakılırsa ne demek istendiği anlaşılır. O takımın formasını taşımaya layık bir kaleci değil Ederson. En az Tarık onun kadar, hatta ondan çok daha iyisini yapabilecek çapta, kapasitede. Fenerbahçe'nin 70 puanı var. Son galibiyetiyle beraber ve Konyaspor deplasmanıyla Eyüpspor maçları kaldı. Galatasaray'ın 74 puanı var ve Antalyaspor'la mücadele edecek, ardından da Kasımpaşa ile, değerli dinleyiciler. Bu arada 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray orta saha transferinde dev yıldızları listeye almış durumda. Aslan Manchester United'dan Bruno Fernandes, Inter'den Hakan Çalhanoğlu'yla yakından ilgileniyor. Sarı kırmızılı kulüp alternatif olarak da Barcelona'dan Marc Casado, Milan'dan Yusuf Fofana'yı listesine dahil etti. Galatasaray yönetimi orta saha harekatı içinde düğmeye basmış durumda vaziyette, değerli dinleyiciler. 3 ismin sarı kırmızılı camiada hedefte olduğu kaydediliyor. Biliyorsunuz Samsun deplasmanında farklı kaybetti Galatasaray ve tanınmayacak haldeydi. Özellikle Davinson, Torreira ve Lemina adeta hedef tahtasına konulan isimler. Bu sezondaki futbollarıyla ağır eleştiriler alıyor bu 3 yıldız oyuncu. Maçların bitiminde, sezonun bitiminde, ne kaldı ki şurada, radikal kararların alınabileceği ifade ediliyor. Hem Lucas Torreira, hem Davinson Sanchez, hem de Mario Lemina konusunda, değerli dinleyiciler, 3 ismin hedef olduğuna dair haber var. Beşiktaş'ta da Henrique hata var. Kanat rotasyonuna takviyeyi planlayan Beşiktaş, Inter'in 24 yaşındaki yıldızı Luis Henrique'yi gözüne kestirdi. Brezilyalı futbolcunun transferi için harekete geçildi. Temaslar devam ediyor. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final heyecanı başlıyor. Beşiktaş'la Konyaspor yarın akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda final bileti için mücadele edecek, kapışacak. Bir tekrar edelim. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın akşam saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş'la Konyaspor arasında. Trabzonspor'sa Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumda. Fatih Tekke ve öğrencileri kupada mutlu sona ulaşarak kulüp tarihindeki 10. zaferi kazanmayı planlıyor. Bordo Mavili ekipte dikkatleri çeken çıkışlarıyla takdir topluyor. Aynı zamanda da yeşil sahalardaki performansıyla. Devam edelim. Hafta ne zaman başlıyor? 9 Mayıs Cumartesi akşamı hafta mücadelesi. Bütün maçlar saat 20'de. Alanya Kayseri, Başakşehir Samsun, Beşiktaş Trabzon, Eyüp Çaykur Rize, Galatasaray Antalya, Gençler Birliği Kasımpaşa, Göztepe Gaziantep, Kocaeli Karagümrük ve Konya Fenerbahçe haftanın programı, yani 33. haftanın maç programı, değerli dinleyiciler. Dediğim gibi 74 puanlı Galatasaray'ın bu hafta Antalya maçı var. Sonra son maç Kasımpaşa deplasmanı. 70 puanlı Fenerbahçe bu hafta Konya deplasmanında olacak. Ardından da Eyüpspor'la mücadele edecek. 3. Trabzonspor'un 66 puanının olduğunu görüyoruz. 4. Beşiktaş'ın ise puanının 59 seviyesinde olduğunu hatırlatıyoruz. Voleyboldayız. İstanbul'daki Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisi oynandı. Vakıfbank Eczacıbaşı'nı 3-1 yendi ve 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Şampiyon Vakıfbank'ı tebrik ederim. Türk sporu adına büyük bir gururdu bu. Kadın voleybolunda uluslararası arenada 27. kupayı kazandık, değerli dinleyiciler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı yayınladı. Şampiyon Vakıfbank'la 2. Eczacıbaşı'nı tebrik etti.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit hep ileri git. Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
4: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
5: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
3: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
4: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
7: Reklam.
8: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Senin yanında Akbank.
10: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Yapı Kredi bir adım önde.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
14: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Perakende ustalarının mikrosu var.
17: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
18: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
17: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
19: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
20: Canım karım.
19: Ula senin ne işin var burada?
20: Ula Asu senin ne işin var burada?
19: Araba almaya geldim.
20: Ben de.
21: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
20: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
19: Nerede kılçık hocam?
22: Albayrak Finans. Yarına güvenle planlar.
23: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
24: Digimax.
25: Ritmini yakala.
26: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
25: Digimax.
27: Max kolaylık. Max. Digimax.
28: Kahve keyiftir. Ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin. Muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
29: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
8: Ekonomi dünyasındayız. Mali piyasalarda beraber yürüyoruz. Amerikan dolarının 45-19 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 45-19'da, avro ise 53.04'te. Avro 53.04 seviyesinde. Sterlin 61.45'te. İngiliz sterlini 61.45'te. Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma'yı artı 131 puanla ve 14.442 ile tamamlamıştı. 14.442 ile Borsa İstanbul'un kazananlar içerisinde ilk 3'e girdiğini de hatırlatmak lazım. Şimdi gelelim gram altına. O meşhur firma üzerinden kapalı çarşıdaki serbest piyasa değeri üzerinden söyleyelim. Altın fiyatında satışı gramın 6738 lira minimum. 6738 lira perakende farkları olabilir. Dükkandan dükkana farklılık olabilir. Ne aldınız, nereden aldınız, ne kadar aldınız bu durumu biraz değiştirebilir. Çeyrek altın 10.990 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21.979 liraya. Gümüşün gramına gelince 109.59 bandında, 110'un hemen arefesinde, 109.59'da. Brent petrolün varil fiyatı, baktınız şimdi, 113 dolar 29 sent civarında. Brent petrol 113 dolar 29 sent civarında.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
8: Peki, geçen hafta size 120 dolarları telaffuz etmiştik. Akaryakıt fiyatlarında değişiklik var mı diye soranlar için şöyle özetleyelim size. İstanbul'da Avrupa yakasında benzin 63.82'ler civarında. Bu ufak tefek farkları beraberinde getiriyor biliyorsunuz. Petrolcüden petrolcüye ufak tefek farklar olabilir. 63.82, motorin 71.72'lerde İstanbul'un Avrupa yakasında. Likit petrol gazı, yani işte malum bildiğiniz 34.99 seviyesinde. Otogaz 34.99'da. Anadolu yakasında benzin 63.68'de, motorin 71.58'de, LPG 34.39'lar civarında. Eğer Ankara'daysanız akaryakıt fiyatlarını şöyle hatırlayalım. Benzin 64.79 seviyesinde, motorin fiyatı 72.84 başkent Ankara'da, LPG'nin litre fiyatı 34.87. İzmir'deyseniz eğer, İzmir'de benzinin litre fiyatı 65.07, motorinin litre fiyatı 73.11, LPG'nin satış fiyatı ise litre fiyatı 34.79'lar civarında. Haberiniz olsun diyelim ve devam edelim. Şimdi milyonlarca site sakini meseleyi çok yakından takip ediyor. Yani gözü kulağı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak, öyle diyelim. Site yönetimlerinin keyfi aidat zamlarına neşter vuracak yasal düzenleme genel kurul gündemine geliyor. Diğer yandan ekonomi yönetiminde de hareketli günler yaşanıyor. Merkez Bankası Başkanı Karahan milletvekillerine dezenflasyon rotasını anlatacak.
9: Fahiş site aidatlarına neşter vurulacak. Afetzede destekleri güvenceye alınacak. Meclisin bu haftada gündemi yoğun olacak. Tapu kanununda yapılacak değişiklikle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılıyor. Onaylı bütçe yoksa zam oranı yeniden değerleme oranını geçemeyecek. 6 Şubat depremzedeleri içinse hibe ve kredilere haciz koruması getirilecek. Ekonomi kulislerini heyecanlandıran 12 maddelik teşvik paketi de meclis yolunda. Dev şirketlere vergi muafiyeti sağlanırken merkezini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyan firmalar 20 yıl boyunca kazanç vergisinden muaf tutulacak. Haftanın bir diğer kritik başlığı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu olacak. Karahan milletvekillerine dezenflasyon sürecindeki son durumu ve faiz politikalarının geleceğini ilk ağızdan aktaracak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyonda bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek.
8: Kaçağı gördük, kapıyı çaldık diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hürriyet gazetesine özel açıklamalar yapmış. 24 gayrimenkul alıp da vergi mükellefi olmayan bir vatandaşı örnek veriyor. Adamın 24 gayrimenkulü var, ödediği tek kuruş vergisi yok. Hepsinin kapısını çalıyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Varlık barışıyla alakalı da detaylar veriyor. Şöyle diyor. bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalındı. 16.300 mükellef, 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp da vergi kaydı olmayanlar var. 24 gayrimenkul ve 8 lüks araç. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecek. Transfer ve kiralamada beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar lirayı buluyor. Varlık barışıyla yurt dışındaki para, altın, hisse senedi ve tahvillerin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Kara para önemli. Bu açıdan varlık barışı, mali eylem, görev gücü gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uyumlu hale getirilecek. Yapılacak bildirim sonrasında ülkeye getirilen kaynaklar için kademeli bir vergilendirmenin de öngörüldüğünü söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Varlık barışının büyük bir titizlikle uygulanacağını, Türkiye'deki yatırımların vade süresine göre vergilendirme yapacaklarını dillendiriyor. Bunlar güzel ifadeler. De hani şu 24 gayrimenkulü olup da vergi mükellefi olmayan kişi kimse, kamuoyu onu da öğrensin. Yani bu kıvraklığı, bu beceriyi, bu kabiliyeti nasıl edindiğini, nasıl formüle ettiğini bu millet görsün ki bir daha tevessül edilemesin. O kanal tıkansın. O kanal kapatılsın. Niyetimiz o. O yüzden adı bilinsin diyorum size. Efendim bayram tatili 9 güne çıkacak gibi görünüyor. Kabinede görüşülecek. Bugün kabine var. Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de önemli gündem maddeleri konuşulacak. Toplantıda tabii Orta Doğu konuşulacak. Savaş meselesi ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci yine aynı şekilde gündemdeki ekonomik gelişmeler var. 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılmasının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Emekli abiler, ablalar, yo emekli kardeşler, EYT'yi de o gruba katarak söylüyorum. Aramızda çok sayıda varlar. EYT'liler mesela. Ama dolandırıcılar biliniz ki kardeşe, abiye, ablaya falan bakmıyorlar efendim. Her gün yeni bir yöntemle sahneye çıkıyorlar. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde emekliye SMS tuzağı kurdular. İkramiye farkınız hesabınıza yattı diye SMS geliyor. Tabii yalan. Tabii ki yalan. Vatandaşlar sahte site adresini tıklıyor çünkü parayı alabileceklerini düşünüyor. O siteye girenlerin hesabı hop boşaltılıyor. Uzmanlar o sahtekarlara karşı herkesi uyarıyor.
0: Bayram ikramiyesi SMS'ine dikkat, linki tıklarsanız mağdur olabilirsiniz.
2: Bilişim uzmanları uyarıyor. İkramiye farkınız hesabınıza yattı yalanına sakın inanmayın.
3: Vallahi dikkat etmek lazım bu konuda. Her mesajı açmamak lazım.
10: Millet uyanık olsun.
2: Dolandırıcılar Kurban Bayramı öncesi yeni bir tuzak kurdu. Tuzak, vatandaşlara gönderilen 3000 liralık ek zam yapıldı. Farkı almak için E-Devlet linkini tıklayın mesajıyla başlıyor.
0: Bu SMS'lerde genelde ivedi ve acillik mesajı veriyorlar. Bayram ikramiyeniz tanımlandı deyip hemen nokta nokta linkinden onaylayarak ödemenizin bankaya yapılmasını sağlayabilirsiniz diyerek sizi sahte siteye yönlendirmeye çalışıyorlar.
11: Olabilir, yaparlar ya. Bu Türkiye'de her şey oluyor kardeşim vallahi.
12: Ben dikkat ediyorum. Bilmediğim telefonlar da geldi, hatta akşam geldi, açmadım.
2: Mesaja inanıp sahte siteye giren vatandaşların kimlik ve hesap bilgileri ele geçiriliyor. Sonra da banka hesapları boşaltılıyor.
0: Linki tıklayan vatandaşlarımızı sahte bir E-Devlet sitesi bekliyor. İşte buraya TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizi girmenizle birlikte tuzağa düşmüş oluyorsunuz.
3: Vallahi insanlığa yakışır bir şey değil bu, hoş değil. Şimdi sen hak etmedin paranı, ben alsam ne yapacağım, ne işime yarayacak?
13: Yaşadım aynı şekilde dediğiniz gibi ama ben hissettim zaten. Onun için kullanmadım yani. Bayram ikramiyesi mümkün değil dedik. Televizyonda açıklanan şey belli, zamanı belli diye.
14: Hesaplardaki paralar izi sürülemeyen hesaplara transfer ediliyor. Hatta emekli adına ihtiyaç kredisi bile çekiliyor.
11: Öyle o şeylere karnımız tok. Ben 68 kuşağıyım. Ben eğitilmiş bir insanım.
15: Gelmedi de öyle geleni de kabul etmiyorum, istemiyorum yani. Hemen kapatıyorum, iptal.
2: Uzmanlar hiçbir devlet kurumunun SMS'le şifre istemediğine dikkat çekiyor.
0: Vatandaşlarımız bu tarz linklere tıkladıysa ivedilikle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalı ve bu ekran görüntülerini mutlaka dilekçeye eklemelidir.
2: Peki tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor?
0: Vatandaşlarımızın özellikle bu tarz SMS'lere karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor. Zaten bayram ikramiyesi otomatik olarak hesabınıza yatırılacağı için herhangi bir şekilde e-devlet ya da banka sitesine girip bu işlemi onaylamanıza asla gerek yoktur.
8: Sizinle yaptığımız, paylaştığımız ve aktardığımız haberler üzerinde anında dönüşler yapmanız bizim için fevkalade önemli. Kanaatiniz, tecrübeniz, ufkunuz, bilginiz, birikiminiz. Gayet tabii bunların her biri kıymetli. Niyazi Sarıoğlu'na, Samsun'a selamlar ve hayırlı haftalar diyelim. Valla sit aidatlarıyla uğraşacaklarına kira artışlarıyla uğraşsınlar diyor. Meselenin çok fazlaca çığırından çıktığına işaret ediyor değerli dinleyiciler. Ahmet Akkoyun'a sevgiler. O da bizi ara ara yazabilir. Biliyorum abi, aleyküm selam diyelim, selam da vermiş. Kayseri'den dinliyorum ama buradayım ben de diyor. Çok teşekkürler. Halim Taşel dostumuza sevgiler gönderelim. O da bizi sürekli takip ediyor. Ona da selamlar. İstanbul'dan Güven, ben okula giden oğlum Ensar'la beraber sizi dinliyoruz diye mesaj yazmış. Lütfen konut kiraları, bakın yine konut kirası meselesi. Devlet buna bir an önce el atsın. Kontrolden çoktan çıktı diye aktarıyor. İstanbul'da Güven Bey mesajında. Ve Uğur Abazlıoğlu Ankara'dan bizi dinliyor. Ona da sevgiler gönderelim ve devam edelim efendim. Gemi, yat ve hizmetleri sektörü Türkiye'de profesyonel bir alana dönüştü. Alıcısı da var. Türkiye'de de var, yurdun dışında, dünyanın her yerinden de var. İstikrarlı bir büyüme performansı bulunuyor sektörün. Türkiye bu alanda ihracatını 2025'te 2.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Ocak-Nisan dönemindeki ihracat %103.8 arttı. 932 milyon 365 bin dolara çıktı. Megayat imalatında Hollanda'yı geçti Türkiye. Efendim? O lüks yatlar var ya, çok masraflı lüks yatlar, onların imalatında Hollanda'yı geçti Türkiye. İtalya'nın ardından dünya ikincisi konumunda. Kalitesiyle, fiyat performansıyla Türkiye dünyanın ikincisi vaziyetinde. Ülkeye kazandırılan bir ek bu. Şüphesiz takdire şayan. Sektör yetkilileri Avrupa'da bile üretilmeyen aksesuarların imalatlarının yapıldığını ve teknelerin dünyaya pazarlandığını, bu da Türkiye'nin pazar payını arttırdığını söylüyor. Şimdi dolandırıcıların oyununu bir kuyumcu, çok dikkatli bir şekilde işini yapan bir kuyumcu ve güven timleri hızlı refleksiyle bozdu. Erzurum'a gidelim, buyurunuz beraber. Erzurum'da yaşayan gelir çifti birikimlerini kaybetmekten son anda kurtuldu ama dinleyin nasıl kurtuldu.
10: Genç çift telefon dolandırıcısına kandı. Kuyumcunun dikkati ve polisin hızlı refleksiyle son anda kurtuldu.
16: Eşim geldi, işte emniyetten arandığını söyledi. Ne için dedim, bir fotoğraf gösterdi. Kimliğinin birebir aynısını yapmışlar. Bir suça karıştıklarını, bizim üzerimize kalacağımızı, en yakın karakola gelip ifade vereceğimizi söylediler.
10: Erzurum'da yaşayan gelir çiftini arayan dolandırıcılar çifti polis olduklarına ikna etti. İsminiz terör suçuna karıştı diyerek korkuttu. Fırat Gelir'e acilen adliyeye gitmesi gerektiğini söyleyip eşini de evdeki altınları bozdurması için kuyumcuya yönlendirdi.
16: Eşim, hani evinizde ziynet eşyası var mı diye soruyorlar ben çıktıktan sonra evden. O da hayır diyor, hani dolandırıcı olma ihtimalini düşünüyor o an. Ama karşıdaki konuşan kişi o kadar net, elinde belgeler var ki hani inanmamak gerçekten mümkün değil. Eşim de konuşuyor, evet var diyor, işte miktarını belirtiyor, şu kadar diye. Sonra onları alın diyor, kuyumcuya götürün diyor, işte biz bunu şey yapacağız diyorlar. Parayı hesaba attıracak kuyumcu bizim adamımız diyorlar, gideceksin yardımcı olacak diyorlar.
10: Yalnız çiftle değil, o sırada yanlarında olan Baldız'la da görüştüler. Ondan da bankadan 300 bin lira kredi çekmesini istediler.
16: Ona da kredi çektirmişler, 300 bin lira kredi çeklemişler. Toplamda 1 milyonun üzerinde bir rakam dolandırılma ihtimalimiz vardı. Kız kardeşini de aradım, dedim sakın gönderme, ona sahte polis diye.
10: Erzurum'da görev yapan bir savcının ismini vererek kendisini polise tanıtan dolandırıcı, Fırat Gelir'i ters kelepçeleyip getirmesini istedi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri Kuyumcular Çarşısı'ndaki güven timlerine haber verdi. O sırada altınları bozduran kadına ulaştı.
17: Bir hanımefendi dükkanımıza altın bozdurmak için geldi. Hanımefendinin şüpheli hareketleri sonucu para gönderimini yapmadık. Bir bekledik.
10: Gelir çifti kuyumcunun dikkati ve ekiplerin hızlı refleksiyle birikimlerini dolandırıcıya kaptırmaktan son anda kurtuldu.
16: Polisle benim iletişime geçmemle altınlarımızı, paramızı, öyle söyleyeyim, paramızı kurtarmamız 3 dakika bir zaman aldı. Erzurum emniyetine ve tüm polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum.
8: Peki, geçmiş olsun diyelim efendim. Çalışan anneler için başvuru bugün başlıyor. Doğum iznini 8 hafta artıran düzenlemeyle hayata geçti ve işe geri dönmüş annelere tanınan imkan için başvuru süreci bugün başlıyor. 15 Mayıs tarihine kadar başvuranlar 8 hafta ek izinden yararlanabilecek. Şimdi lütfen çalışan anneler bizi dinlesinler ya da adayları. Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken gözler uygulamaya çevrildi. Ek doğum izni için başvurular bugün başladı. İlk etapta 20 bin annenin yararlanması öngörülen bu düzenleme için başvuruların yapılacağını size hatırlatalım. Ek doğum izninden yararlanmak için son tarihin ise 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamış olanların 8 hafta ek süreyle beraber gerçekleşeceğini söyleyelim. Bu arada doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellendi. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak. En az 123 bin lira ödenecek. SSK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplamayla izin süresi boyunca en az 123.312 lira ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin lira olana 130.667 lira, 40 bin lira olana 149.333 lira, 50 bin lira olana 186.667 lira para ödenecek. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edilecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247.560 lira alacak sevgili dinleyiciler. Tekrar ediyorum, 15 Mayıs tarihine kadar başvuranlar 8 hafta ek izinden yararlanabilecek. Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izinlerinden bahsettik. Devam edelim. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 27. olan genel kurul toplantısındaydı. İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan kürsüye çıktı. İzmir'in yerel yönetiminin başarısızlığı ve esnafın mağduriyetini anlattı. Dinleyin.
18: Bizim esnafımızın o tozlu, o yağlı, lekeli önlükleri sizin o parlatılmış ayakkabılarınızdan ve o kibirli yüreklerinizden bir kat ama bir kat daha temizdir.
10: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 27. olan genel kurul toplantısında konuştu. Yerel yönetimi hizmet eksikliğini sert sözlerle eleştirdi.
18: Biz hükümet olarak 3 sene içerisinde o 3 ülke büyüklüğündeki deprem enkazını ortadan kaldırırken İzmir'de bu yerel yönetim şehrin ortasındaki çöpleri bile ortadan kaldıramıyor. Belediye olarak esnaftan her türlü ücretini aldığınız yerde İzmirli esnafın çöpünü de toplayacaksınız. Esnafın bulunduğu sokağın asfaltını da yapacaksınız. Esnafın dükkanlarının önündeki yolları da çukurlarda kurtaracaksınız.
10: İnanı esnaf üzerinden yapılan eleştiriler ve söylemlere de tepki gösterdi.
18: Siz esnafın tipine, kılığına, kıyafetine bakınca ne görüyorsunuz ben bilmem. Ama biz buradan tüm esnaflarımıza baktığımızda sabahın ayazında kepengini besmeleyle açan Allah'a başıydık insanları görüyoruz. Esnaf kazanacak, İzmir kazanacak.
8: Aselsan'ın oyun değiştirecek 5 yeni ürünü var. Aselsan 5 yeni ürünle geleceğin milli teknolojilerini Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle buluşturmaya hazır. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, sahada gerçekleştireceğimiz lansmanlarla milli mühendisliğin gücünün küresel rekabetteki iddiasını ortaya koyacağız. Yapacağımız 3 lansmanda 5 yeni ürünü ve 6 ürünümüzün de yeni versiyonunu göstereceğiz diyor. Aselsan, Saha 2026'da Alp radarı, Gürz ve Korkut hava savunma sistemleri, Ejderha anti-İHA sistemleri, Gökberk mobil lazer silahıyla Puhu elektronik harp sistemlerini sergileyecek. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. Bugün ayın 4'ü, yani yarın başlıyor Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs'ta. İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hayırlı uğurlu olsun tabii. Attığımız adımların bir kısmını pazarlayabiliriz, dünya ile paylaşabiliriz. Hoş, zaten onlar çok yakından mercekleri üzerimize çevirmiş ve yaklaştırdıkça da yaklaştırmış vaziyette inceliyorlar da. Her şeyi de göstermesek iyi olur yani. Zira elden gelenler öğün olmuyor, kopyalanabiliyor, çalınabiliyor, ne bileyim karşı tedbir alınabiliyor. Her şeyi de sergilemeye, böyle ıncık bıncık bütün ayrıntılarıyla aktarmaya falan da gerek yok yani. Fuara karşıyım demedim ama her şeyi göstermediğimizi de düşünüyorum efendim. Her yaptığımızı. Yapay zekalı robotlar. Aselsan iştiraki Bites Savunma Saha 2026'da yapay zeka destekli sistemleri, simülasyon teknolojilerini ve entegre savunma çözümlerini de sergileyecek. Bites Savunma'nın yapay zeka destekli robotik sistemleri modern harp teknolojisinin geldiği noktayı gösteriyor. O yapay köpekten hareket ediniz lütfen. Bunun iki ayaklı versiyonları da dünyada planlanıyor. Hatta bazı ülkelerin bunun fabrikasyon üretimlerine başladıkları da dillendiriliyor. Yorulmuyor, acıkmıyor, yaralanmıyor, duygusu yok, merhameti yok, acıması yok, aidiyeti yok. Makine, birer robottan farkı yok. Yani her haliyle robot, birer arabadan, birer saat aksamından farkı yok. Eline pekala silahla tutuşturulabilir, patlayıcılarda taşıtılabilir, her yere de salınabilir. Dünyanın sorunu bu sürecin başlatacağını düşünenlerdenim. Bilmiyorum siz aynı görüşte misiniz? İşin bir tarafı sahada böyle. Diğer tarafı ellerde, ceplerde oluyor maalesef. Hanelerde, yemek masalarında, yatak odalarında, otobüslerde, yayınlarda, derslerde, her yerde. Sosyal medyadan bahsediyorum efendim. Sosyal medya için yeni dönem başladı. 15 yaş altına artık sosyal ağlar kapatılıyor. Çocukların hesapları ebeveynin kontrolüne alınıyor. Oyunlar için de yaş sınırı ve sıkı denetimler geliyor. Kurala uymayan platformlara milyonluk cezalar ve erişim kısıtlamaları getirilecek. Düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
2: Sosyal medyaya erişim sınırlandı, çocuklar için sıkı kontrol getirildi.
19: Çocuklarımız için güzel yani, yapılması gereken bir şey. Çünkü çocuğun eline telefonu veriyorsun, ne kadar da şey vursa, mesela Nilveris hemen açıyor o şeyi.
20: Bence bir sıkı iyi oldu ya, çünkü tanıdıklarım var ve şey değil yani, biraz şey kullanıyorlar, kötü kullanıyorlar.
2: Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. 15 yaş altındaki çocuklara artık sosyal ağlarda hizmet verilmeyecek. Platformlar yaş doğrulama sistemi kuracak.
21: Okuldaki olan olaylardan dolayı bence çok doğru bir karar verildi. 15 yaş altı da şu an tam ergenlik döneminde olduğu için kötü örnek olacak davranışlar oluyor.
22: Benim kardeşim şimdi 7 yaşında PUBG oynuyor. Kötü örnek, kötü bir şey. Yani gidip orada okulunu okumak varken, dışarıda top oynamak varken, onu bunu yapmak varken gidiyor telefon alıyor.
23: Çocuklarımızın ruhsal gelişimi, psikolojik gelişimi ve geleceğe emin adımlarla idealist bir şekilde hazırlanması için sosyal medyadan mümkün mertebe bu çöplük merceralardan uzak durması gerekiyor.
24: İyi oldu. Çünkü niye küçük yaştaki insanlar atıyorum büyük boyundan büyük konuşabiliyorlar. Yani bunun sonucunda hem aileler sıkıntı görüyor hem çocuklar kendi sıkıntı görüyor.
2: Kullanım süresi, hesap ayarları ve harcamalar ebeveyn denetiminde açılacak. Aileler çocukların dijital aktivitelerini kontrol edebilecek.
25: Kara mizah çok dolu. Yani çocuklar kötülüğü etkileyebiliyor. En basit şeyle bile şaka haline getiriyorlar. Yapılmaması gereken şeyleri.
26: Bütün olarak kısıtlama gelmesi gerekiyor ki. Yani çocuklar şimdi çok zeki biliyorsunuz. Hani biz ne kadar kısıtlama gelse de onlar bir şekilde bunun bir yolunu bulabiliyorlar yani. O yüzden bence o gerekli olmayan şeylerin kapatılması gerekiyor.
2: Alınan tedbirler platformlarda yayımlanacak, şikayet mekanizmaları güçlendirilecek.
27: Çocukların ellerinde bir telefon, gece gündüz sabahlara kadar oluk olmadık şeyler var işlerinde. Yani sosyal medyayı hiç iyi karşılamıyor.
14: Oyun platformlarına da yaş derecelendirmesi zorunluluğu getirildi. Derecelendirilmemiş oyunlar artık satışa sunulamayacak.
2: Uygun sınıflandırılmadığı tespit edilen oyun ve içerikler kaldırılacak. Satın alma ve üyelik işlemleri ebeveyn onayına bağlanacak.
24: Aslında geç bile kalınmış bir durum bence. Çocukların gelişimi için daha farklı şeylerin yapılması gerekiyor.
25: Şimdiki gençlik, çocuklar olsun bence çok kötü yetişiyorlar. Oyunlardan ve sosyal medyadan çok etkileniyorlar. Bence bu karar doğru bir karar.
2: Türkiye'den günlük erişimi 100 bini aşan yurtdışı oyun platformları temsilci bulunduracak. Bu platformların resmi talepleri yerine getirmeleri zorunlu olacak.
14: Kurallara uymayan platformlara para cezaları uygulanacak. Gerekirse bant daraltma ile erişim kademeli olarak yavaşlatılacak.
28: 7 gün 7 sabah.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
29: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
0: tarihin en bilindik ve etkileyici merkezlerinden biri olan Kralkaya mezarları yine her bir sokağıyla tarih kokusunu alabileceğiniz bir kent olan Amasya'da. Hava sıcaklığı 17 derece. Mersin'de Tarsus bölgesinde yer alan Yedi Uyuyanlar Mağarası, bir diğer adıyla Eshab-ı Keyf, ziyaretçilerini bekliyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece. Evliya Çelebi'nin tabiriyle Bursa'nın Ayasofya'sı, Bursa'nın simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, görülmesi gereken bir yapı. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
29: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Vakıfbank Vinov sunar.
6: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
3: Vakıfbank Vinov sundu.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
11: Reklam.
12: Her şeyim var annem.

0: hikayeleri Kazarama'da.
1: Ahmet Din'in hikayesi 1986 yılında başladı. 40 yıldır 90'ı aşkın ülkede çay sanatını icra ediyor. Dünya genelinde her gün 30 milyonu aşkın fincan Ahmet Din çayıyla buluşturuyoruz. Bir tatlı kaşığı dökme çay veya bir demlik poşet çayla 7 ila 10 dakikada 7 fincan keyifli çay deneyimi sunuyoruz. Çay aşkından ilham alan Ahmet Din.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ritmini yakala.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla.

0: Türkiye'den başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana Civil.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: gelecek.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
0: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Bu sabah da trafik var İstanbul'da. Şu anda %63 seviyesini görüyoruz ki saat 8.35. %63'ün özeti ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Neredeyse kilitlenmek üzere. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikametinde kalabalık. Ayvansaray istikametinde oradan sanki biraz daha kalabalık. Ama şurası onlardan da kalabalık. Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım maalesef ki çok yoğun. Bir de zaten kilitlenen, işi biten arterler var. Örneğin E5'ten Kozyatağı'ndan Harem'e, yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Kartal'dan Kozyatağı'na kadar maalesef kilitli vaziyette ve ilerlemiyor. Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye kadar, Yeşilköy-Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadar ve yine sahil yolunda İstinye'den Beşiktaş'a kadarsa yoğun akıcı. Haberiniz olsun.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
7: Ankara'nın gündeminden de haberimiz olsun. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
7: Eksik olma, çok teşekkürler. 4 Mayıs pazartesi sabahındayız. Kabine de var, başka gündem maddeleri de var. Merakla seni dinliyoruz Kemal Doğan.
10: Evet, önceliğimiz kabine olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecine gelinen nokta değerlendirecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının sahada nasıl uygulandığı, MİT ve TSK'nın gözlem raporları ışığında detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu kapsamda mecliste kurulan komisyon vardı. Onun raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemenin de gündeme gelmesi beklentiler arasında. Savaş ve ekonomi önemli bir başlık. Kabinede ABD-İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin başarısı için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları gözden geçirilecek. Ayrıca Gazze'deki insani dram, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler bir diğer başlık olacak. Toplantıda okul güvenliği ile ilgili atılan adımların yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyalara ilişkin çalışmalarında ele alınması bekleniyor. Ve Kurban Bayramı tatilinin kabinede görüşülmesi bir diğer beklenti. Malum 9 günlük bir tatil beklentisi var. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kabine işaret etmişti. 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur demişti. Ama bu neye de tartışılacak, ele alınacak konu ifadesini etmişti. Kurban Bayramı 20 bu konuda Kültür ve Turizm

0: Bankası'na başkanlık edecek. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklıyor bugün. Malum milyonlarca memur, emekli çalışan ve kiracının yakından izlediği bu kritik veri saat 10 civarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Hemen beklentiye bakarsak Merkez Bankası'nın yaptırdığı piyasa anketine göre aylık enflasyonun 2,93 seviyesinde olması gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllık tahmin ise 13,26. Bakalım bu seviyeler tutturulacak mı? Önümüzdeki saatlerde netleşmiş olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir konu var. Türkiye'yi ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı'nı ağırlayacak bugün. Ve gündemden son başlığımız Haydar Aliyev ile ilgili. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev 103. doğum yıl döneminde anılıyor. Bununla ilgili Haydar Aliyev ve Türk Dünyası paneli var. Panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da katılacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
1: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Dün malum ayın 3'üydü. 3 Mayıs itibariyle Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. yılında Fatih Camii Haziresi'ndeki türbesinde rahmetle yad edildi, anıldı. Fatihalar okundu ve sevgi gönderildi, şükran ve minnet gönderildi. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu yıktı, Orta Çağ'ı kapattı, Yeni Çağ'ı başlattı. Fatih Sultan Mehmet Han için İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi tarafından alma programı düzenlendi. Şehrin idari isimleri oradaydı, erkanı ve temsilcileri oradaydı. Pekala anıldılar, fatihalar gönderildi, mekanı cennet olsun. Alma programında öyle el arkada, belin arkasında falan yürüyen yok. Yani olması gerektiği şekliyle herkes hazire içerisinde, kabir içerisinde duasını etmiş. Dizlerin üzerine de çökmüş. Tam bir vazife ifası hali bu. Teşekkür ediyoruz. Bu görüntüyü veren ya da bunun için emek sarf edenleri kutluyoruz efendim. Şimdi gelelim yine aynı bölgeden denizlerimizin haline. Deniz salyası da deniyor o arkadaşa ve müsilaj da deniyor biliyorsunuz. Yeterli arıtmayla problemi ortadan kaldırabiliriz diyor işin içindekiler. Denizde yapışkan ve yoğun tabaka halinde Marmara Denizi'ni esir alan mikroskobik canlıların çoğalması hali bu müsilaj. Ve 1 litre dahi olsa akıtılan arıtılmamış sular maalesef ki buna neden oluyor. Hele hele siz kanalizasyonu döküyorsanız iç denize ya da açık denize vay halinize müsilaj ne ki? Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk uzun yıllardır görülen müsilajın temel sebebinin arıtılmamış sular ve kirlilik olduğuna işaret ediyor. Denizde yaşayan mikroskobik canlıların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkan yapışkan ve yoğun bir tabaka şeklinde kendini gösteren müsilaj sadece görüntü kirliliği değil aynı zamanda deniz canlılarının da hayatını tehdit eden ciddi bir problem. Dönüştü. Profesör Öztürk deniz kirlenince belli plankton türlerinin ve gözde görülmeyen mikroskobik tek hücreli canlıların da aşırı bir şekilde ürediklerini, bunun da müsilaj ya da red tide da denilen kızıl gelgite sebep olduğunu anlatıyor. Kirlenmenin Marmara Denizi'ni tehdit ettiğini söyleyen Profesör Öztürk, kirlenme sadece gemi kökenli değil. Aynı zamanda kara kökenli de. Kara kökenli kirlenme arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne akıtılması anlamına geliyor. 1 litrelik su bile arıtılmadan denize verilmemeli. Verilirse müsilaj olur dedi. Marmara Denizi'ne %50 oranında arıtılmamış su verildiğini söyleyen Öztürk, arıtmanın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Arıtmayı belediyeler, bakanlıklar yapacak. Bunu yaptığımız oranda Marmara Denizi düzelecektir diyor. Arıtacak olan belediyeler he? Belediyeler meşgul. Yani sorulan sorulara verilemeyecek cevapları var. O yüzden veremedi de. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Rüşvet villalarına bir türlü gelemedi. Tam 30 duruşma yapıldı biliyor musunuz efendim davada? Tam 30 duruşma. Mahkemede yaptığı şovlarla işi özünden uzakta bir yere taşıyor Ekrem İmamoğlu. Her biri 1,5 milyar lira olan rüşvet villaları ile ilgili ne de para kuleleri ile ilgili tek bir iddiaya cevap bile vermedi. Her köşeye sıkıştığında hakimle, savcıyla polemiklere giriyor, itibarsızlaştırmaya çalışıyor mahkeme heyetini. İddialara artık cevap vermesi gerekiyor bir zahmet. Cevap vermezse ne olur? Yani onu yaşayarak göreceğiz. Cevap bekleyen sorular ne ki diye sordunuz. Ben size birkaçını hatırlatayım. Şöyle, CHP İstanbul İl Binası'nın alımında kullanıldığı ortaya çıkan

0: Para kuleleri nerede? Yani o paralar nereden geldi? Cevabı yok. İş adamı Ali Nuhoğlu her biri 1,5 milyar lira olan 3 villaya mukabil olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kiptaş'tan kaç ihale aldı? Bunun da cevabı yok. Müteahhitlerden Beylikdüzü'nde kendiniz, aileniz ve metresiniz için rüşvet olarak kaç daire aldınız diye soruluyor. Cevabı yok. %60 ortağı olduğunuz İmamoğlu İnşaat 2020-23 döneminde 117 taşınmaz edindi. Bu taşınmazlar için ödenen para nereden geldi diye bir soru var gazetede. Yeni Akit gazetesinde bu sorular. Onun da cevabı yok. Hafriyat vurgununda rolünüz nedir? Dökümlerden ne kadar gelir elde ettiniz? Kimleri bundan yararlandırdınız diye soru var. Ama onun da cevabı yok maalesef.
1: 7 gün 7 sabah. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Altın ve gümüş fiyatları dolardaki değer kaybıyla birlikte istikrarlı seyir izleme yoluna girdi. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada merkez bankalarının faiz kararları, Amerika-İran gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri öne çıkarken yatırımcılar Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İyi haberler de var, olmalıdırlar da, hatta aranıp bulunmalıdırlar. Mesela oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız'ın gazeteye verdiği röportaj. Metin Yıldız, sanatın sınırlarından, sektörün görünmeyen yüzüne, siyasetin sanat üzerindeki etkisinden yapay zekaya kadar çok sayıda konuya değinmiş. Her sanatçının taraflı olması gerektiğini söylüyor oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız. Sanatçılar taraflı olmalılar diyor ama tarafı da şöyle anlatıyor. Sanatçı kendi kültürünün, kendi hikayelerinin, kendi coğrafyasının hikayelerini anlatmakla yükümlüdür diyor. Kendi insanımızın hikayesini anlatmakla yükümlüdür. Bahsettiği şeyler tabii burada önem kazanıyor. Sanatçılar acaba rol model olmalıdır mı? Yoksa hiç öyle bir kaygıları olmamalı mıdır? Bu soru da yöneltilmiş oyuncuya. Elbette ki diyor, sanatçılar kendilerini bir rol model olarak düşünmeliler. Attıkları adımları, oturmaları, kalkmaları, her konuda dikkatli davranmalılar. Çünkü zaten sanatçının sanatçı olma gereği de budur. İnsanlara örnek olmak zorundadırlar. Bir örnek vereyim. Ben otel odasından çıkarken kaldığım odayı öyle bir temizliyorum ki hanım bazen kızıyor, ya hadi abartma gidelim otel burası diyor. Bense bir dakika diyorum. Benden sonra buraya girdiklerinde burada Metin Yıldız kaldı demeyecekler. Diyecekler ki bak burada bir oyuncu kalmış. Hatta arkadaşlarına gösterecekler. Bak burada bir oyuncu kaldı, sanatçı kaldı. Odanın haline bak diyecekler. diyor. Metin Bey'i kutlayalım efendim. Tebrik ederim. Özel bir röportaj yapılmış. Gazeteci arkadaşımızın da hakkını teslim edelim. Sabahattin Ayan'ın imzasını taşıyor gazetede, Binakit gazetesinde. Onu da kutlayalım. İnsanlık yalnızlaşıyor, sanat yeni bir eşikte diye de devam etmiş. Ben sanatımla varım diye de sürdürmüş açıklamalarını. Çok net şekilde söyleyeyim. Sanatı ve sanatçılığı konuşurken ekmeği veren Allah'tır. Rızkı veren de Allah'tır. Sen ne söylersen söyle, eğer senin rızkın varsa buna hiç kimse engel olamaz. Hiç kimse buna, bu ekmeğe mani olamaz. O ayrı, apayrı bir mesele. Lakin eğer çıkıp da bir takım kitleleri, çevreleri rahatsız edecek hal ve hareketlerde bulunur, söylemler ortaya koyarsan elbette ki o kitle sana sırtını dönecektir. Oradan gelecek işler de kapanacaktır diyor. Ama zaten sen bunları söylüyorsan onların içine girmek ya da yanlarında durmak gibi bir niyetinde yok demektir. Ben bunu sadece dünyada bir yıl önce değil, bu işin içine girdiğim ilk andan itibaren her platformda söyledim. Hatta o kitlenin içindeyken de, birlikteyken de, onlarla beraberken de söyledim. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demeyi bilirim. Rızkım gidecekmiş, ekmeğim kesilecekmiş diye düşünmedim, düşünmeyeceğim. Gördüğüm çarpıklıkları, ahlaksızlıkları, yozlukları, çarpık ilişkileri açıkça söyleyeceğim. Gördüğüm yerde de tepkimi göstermekten geride durmayacağım diyor. Kendi insanlarımızın hikayesini anlatmak zorundayız. Sanatçı taraflıdır, kendi kültürünün ve hikayelerinin, coğrafyasının hikayelerini anlatmakla sorumludur diyor oyuncu yönetmen Metin Yıldız. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Bunun tam tersi, hüviyetlerle ve hedeflerle piyasada arzı endam eden ve deformasyon için çabalayan, hayatı boyunca da sadece bunun için fonlanmış, üretilmiş, türetilmiş, dayatılmış, başarısı, becerisi, kalitesi, çapı müsait olmadığı halde dayatılmış kimlikler de var maalesef. Sanatçı hüviyetiyle karşımızda olan itibar etmiyoruz. O geçmişteydi. O ninnilerin okunduğu, uyutulduğu dönemlerdeydi. Biz de uyuyorduk yani. Bayağı derin, derece derecedir ya uyku hali. Derin uykularda dolaşıyorduk. Şimdi öyle değiliz. Uyandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş izlenecek yol haritasını arkadaşlarımıza anlattı. Nüfustaki dramatik düşüşe dikkat çekti. 2000'li yıllarda izlenen politikaların ceremesini çekiyoruz dedi. Dinleyin.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başkent kulisinde Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'e konuştu. Önümüzdeki 10 yılı kapsayan aile ve nüfus yılının yol haritasını anlattı.
4: Nüfusa yönelik bütün politikalara bütüncül bir bakış açısı ve bütüncül bir perspektifle bakıyoruz. Aileyi koruma ve güçlendirme alanında pek çok çalışmalar orada yürütülüyor.
3: Bakan Göktaş, evlilik kredisi, doğum yardımı ve doğum izni süresinin artırılması çabalarının nüfus artışına yönelik olduğunu vurguladı. Nüfusta dramatik düşüşe 2000'li yıllarda izlenen politikaların neden olduğunu söyledi.
4: Erkeğin kısırlaştırıldığı bir döneme girildi. 2000 yılında aman daha fazla çocuk doğurmayın, tek çocuk, nitelikli çocuk ya da bir kız bir erkek olsun diye bu kampanyalar çok net bir şekilde köy köy yürütüldü ülkemizde. Yani bunlar aslında çok stratejik ve maalesef etkisi olan.
5: Onun da ceremesini çekiyoruz o zaman. Şu an bir sebebi de öyle mi?
3: Göktaş'ın gündeminde 15 yaş altı çocuklara getirilen sosyal medya düzenlemesi de vardı. Amacımız yasaklama değil, yol göstermek dedi.
4: Bizim amacımız burada yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyici bir anlayış. Amacımız burada çocuklara daha güvenli bir dijital ortam sağlamak.
3: Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarını örnek gösterdi Bakan Göktaş. Ailelere çağrı yaptı.
4: Maraş olayı bize şunu gösterdi. Yani bu vaka özelinde biz her zamankinden fazla teyakkuzlu olmamız gerekiyor. Amacımız burada çocuğun bir vakayla karşı karşıya kalmadan önlenmesi.
3: Kendisi de bir gurbetçi çocuğu olan Bakan Göktaş, Belçika'da esnaf ziyareti üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına tepki gösterdi. Avrupa'daki Türkleri görmezden gelemeyiz dedi.
4: 81'imizin tamamını tamamladım. Her gittiğim yerde vatandaşlarımızla bir araya geliyorum. Avrupalı Türkleri görmezden sayamayız. Onlar bizim için bir değer. 7 milyon yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız var.
1: 7 gün 7 sabah.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
7: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'de Eskişehir, Ankara'nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul çok bulutlu, yerel yağmurlu 16, Edirne 19, Bursa 14, İzmir parçalı bulutlu 17, Denizli 10, Afyonkarahisar 4, Antalya parçalı bulutlu 20 derece, Adana 17, Hatay 15, Ankara aralıklı sağanak yağışlı 9, Kayseri 13, Sivas 16, Bolu 5, Samsun ve Trabzon sağanak yağışlı 15 derece, Erzurum 14, Malatya sağanak yağışlı 16, Kars 15, Diyarbakır 20, Siirt 18, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 19 derece, bazı dış merkezlere de bakalım, Mekke açık 41, Bakü 20, Berlin 23, Washington 16 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
0: Fenerbahçe'de David hamlesi var. Spor dünyasındayız ve tabii daha ziyade futbol dünyasında. Sarı lacivertlerde seçime girecek olan başkan adayları Juventus'un golcüsü Jonathan David'i hedefine almış vaziyette. Niyet o. Olağanüstü seçime doğru giden Fenerbahçe'de 3 başkan adayının ortak transfer hedefi David. Juventus'tan 26 yaşındaki ünlü forvet için çalışmalar resmen başlatıldı. 6-7 Haziran'daki kongreye kadar Kanadalı futbolcunun transferini bitirmek isteyen adaylar da harekete geçti. Juventus'la kontratı 2030'dan sonra bitecek olan David'in transferinde önemli adımların atılması bekleniyor aynı Fenerbahçe'de. Bu arada Talişka'nın kariyer rekoru kırdığı da ifade ediliyor Fenerbahçe adına. Lakin geçen haftalarda kaçırdıkları hatırlanıldığında Talişka ne yapsa zor. Ederson da gidiyor. Fenerbahçe'de istenmeyen adan ilan edilen kaleci Ederson'a talip var. El Nasır yıldız oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı. Fenerbahçe ise serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu ayrılığa sıcak bakıyor. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe taraftarının Ederson'u kalede görmek istemediği bir gerçek artık yani. Sadece son maçlar değil, bütün bir lig haftası ya da sezon boyunca performansına özetle bakılırsa ne demek istendiği anlaşılır. O takımın formasını taşımaya layık bir kaleci değil Ederson. En az Tarık onun kadar, hatta ondan çok daha iyisini yapabilecek çapta, kapasitede. Fenerbahçe'nin 70 puanı var. Son galibiyetiyle beraber ve Konyaspor deplasmanıyla Eyüpspor maçları kaldı. Galatasaray'ın 74 puanı var ve Antalyaspor'la mücadele edecek, ardından da Kasımpaşa ile, değerli dinleyiciler. Bu arada 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray orta saha transferinde dev yıldızları listeye almış durumda. Aslan Manchester United'dan Bruno Fernandes, Inter'den Hakan Çalhanoğlu'yla yakından ilgileniyor. Sarı kırmızılı kulüp alternatif olarak da Barcelona'dan Marc Casado, Milan'dan Yusuf Fofana'yı listesine dahil etti. Galatasaray yönetimi orta saha harekatı içinde düğmeye basmış durumda vaziyette, değerli dinleyiciler. 3 ismin sarı kırmızılı camiada hedefte olduğu kaydı ediliyor. Biliyorsunuz Samsun deplasmanında farklı kaybetti Galatasaray ve tanınmayacak haldeydi. Özellikle Davinson, Torreira ve Lemina adeta hedef tahtasına konulan isimler. Bu sezondaki futbollarıyla ağır eleştiriler alıyor bu 3 yıldız oyuncu. Maçların bitiminde, sezonun bitiminde, ne kaldı ki şurada, radikal kararların alınabileceği ifade ediliyor. Hem Lucas Torreira, hem Davinson Sanchez, hem de Mario Lemina konusunda, değerli dinleyiciler, 3 ismin hedef olduğuna dair haberler var. Beşiktaş'ta da Henrique hata var. Kanat rotasyonuna takviyeyi planlayan Beşiktaş, Inter'in 24 yaşındaki yıldızı Luis Henrique'yi gözüne kestirdi. Brezilyalı futbolcunun transferi için harekete geçildi. Temaslar devam ediyor. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı final heyecanı başlıyor. Beşiktaş'la Konyaspor yarın akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda final bileti için mücadele edecek, kapışacak. Bir tekrar edelim. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın akşam saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş'la Konyaspor arasında. Trabzonspor'sa Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefine kilitlenmiş durumda. Fatih Tekke ve öğrencileri kupada mutlu sona ulaşarak kulüp tarihindeki 10. zaferi kazanmayı planlıyor. Bordo Mavili ekip de dikkatleri çeken çıkışlarıyla takdir topluyor. Aynı zamanda da yeşil sahalardaki performansıyla. Devam edelim. Hafta ne zaman başlıyor? 9 Mayıs Cumartesi akşamı hafta mücadelesi. Bütün maçlar saat 20'de. Alanya Kayseri, Başakşehir Samsun, Beşiktaş Trabzon, Eyüp Çaykur Rize, Galatasaray Antalya, Gençler Birliği Kasımpaşa, Göztepe Gaziantep, Kocaeli Karagümrük ve Konya Fenerbahçe haftanın programı, yani 33. haftanın maç programı, değerli dinleyiciler. Dediğim gibi 74 puanlı Galatasaray'ın bu hafta Antalya maçı var, sonra son maç Kasımpaşa deplasmanı. 70 puanlı Fenerbahçe bu hafta Konya deplasmanında olacak, ardından da Eyüpspor'la mücadele edecek. 3. Trabzonspor'un 66 puanının olduğunu görüyoruz. 4. Beşiktaş'ın ise puanının 59 seviyesinde olduğunu hatırlatıyoruz. Voleyboldayız. İstanbul'daki Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisi oynandı. Vakıfbank Eczacıbaşı'nı 3-1 yendi ve 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Şampiyon Vakıfbank'ı tebrik ederim. Türk sporu adına büyük bir gururdu bu. Kadın voleybolunda uluslararası arenada 27. kupayı kazandık, değerli dinleyiciler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir kutlama mesajı yayınladı. Şampiyon Vakıfbank'la 2. Eczacıbaşı'nı tebrik etti.
1: 7 gün 7 sabah.
0: Biliyorsunuz Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler artık Süper Lig'e yükseldi. Kalabalık kutlamaya devam ediyor başarıyı, ama maalesef olaylar var. 11 kişi yaralandı, 10 kişi de gözaltında. Valilik kutlamalar sırasında yorgun mermi, bıçaklı saldırı ve havai fişek kazaları nedeniyle 8'i yetişkin, 3'ü çocuk, toplam 11 kişinin yaralandığını duyurdu Diyarbakır'da. Yaralıların genel durumları iyi, ancak 32 yaşındaki Vedat Bey'in durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Süper Lig'e sportif faaliyet için Süper Lig'e çıkışı güya kutlayanlar 11 kişinin yaralanmasına, 10 kişinin de gözaltına alınmasına neden olmuş. Diyarbakır'da Ahmet Sportif haberi basında yer alan. Belli ki biz daha çok konuşuruz. Fakat zaman yok. Bugün itibariyle zaman nihayet eriyor. Hepinize sonsuz teşekkürler bu frekansta olduğunuz için. Kısmet olursa yarın sabah 7'de, Radyo 7'de yine buluşalım ve yine konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
6: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Argebit, Argebit, hep ileri
8: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
9: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
8: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
10: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
11: Tıkla.
10: Anında canlı dinle.

0: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Reklam.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, Mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu.

0: ücretsizle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.

Yeni güne ve haftaya bismillah. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı ve ben Erkan Koç. Bu sabah da harika bir repertuarla 11'e kadar yanınızdayım. Hoş geldiniz.

sabahta Türkiye Güne Radyo 7 ile Erkan'la Çok Canlı ile başlıyor ve bugünkü programda o zaman sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz. İskenderun'dan Aysu, İstanbul'dan Salim, İzmir'den Gülnazi, Ankara'dan Ayşaliç, Belma Danimarka'dan, Tokat'tan Meryem, Yozgat'tan Aslan, Mersin Erdemli'den Yusuf, Antalya Korkuteli'nden Ramazan, Gülay Malatya'dan, Şırnak Cizre'den Nigar, Konya'dan Mert, Tarsus'tan Vahit, Kayseri'den Özlem ve Samsun'dan Belgin. Her birinize ayrı ayrı selam olsun. Geliyor şarkımız.

Bugünkü repertuarım bir başka güzel, onu peşinen söyleyeyim sizlere. İyi ki güne Radyo 7 ile başlamışım dedirteceğim sizlere. Kimler için bu şarkımız? Mersin'den İsmail, Konya'dan Mert, Gölcük'ten Nuray, Şanlıurfa'dan Esma, Kayseri'den Ali, Uşak'tan Ayşegül, Gaziantep'ten Onur, Giresun'dan Ömer, Aksaray'dan Beytullah, Kayseri'den Şeyma, Osmaniye'den Fatma ve Sungurlu'dan Sultan. Biz buradayız, güne seninle başladık diyenler bana adını ve hangi şehirde olduğunu yazıyor. Ben de bugün için güzel bir eseri isimlerini anons ederek armağan ediyorum. Benim de adımı söyle, bana da bir şarkı gönder bakalım şansıma hangisi gelecek diyorsanız az sonra bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim.

Cengiz İmren'in o özel şarkılarından biriydi. Çok güzel eserleri vardır Cengiz İmren'in. Hadi o zaman bir de Cengiz İmren'in kendi sesinden seçmiş olduğum sahibinin sesinden şarkımız gelsin. Kimlere gönderiyoruz? Uşak'tan Ümit, Almanya'dan Tülay, Yozgat'tan Yemen, Mersin'den Kübra, İskenderun'dan Fatma, Kızılcahamam'dan Yasemin, Kıbrıs'tan Fazilet, Elazığ'dan Hatice ve Gaziantep'ten Abdülkadir.

Şarkılardan türkülere geçelim. Biraz şarkılar, biraz türküler. En iyiler Radyo 7'de, Erkan'la Çok Canlı'da. Geliyor sıradaki eserimiz. Bu arada şöyle bir yayını hazır ettim. Tamamdır. Kimlere armağan edeceğim hemen seri bir şekilde. Radyo 7 dostlarından bana ulaşanlar kimler, adlarını söyleyeceğim ve bu eseri armağan edeceğim. Konya'dan Ali'ye, Samsun'dan Muharrem, Ankara'dan Ahmet Eren, Van'dan Nurşen, Konya Selçuklu'dan Seyit, İskenderun'dan Ayla, Konya'dan Sevim, Çorum'dan Gülşen, Trabzon'dan Nezahat, Konya'dan Selmani, Çorum'dan Meral, İzmir'den Seyit, Ankara'dan Rukiye ve Mersin Mut Hamdi. Ve şimdi ben de yazmak istiyorum ama nereden yazacağım bilmiyorum. İsmimi okuduğun anda şansıma, bahtıma bakalım hangi eser gelecek, benim bugünkü ruh halimi yansıtıyor mu diyorsanız eğer, hemen eğer Instagram kullanıyorsanız bana yazabilirsiniz. Nereden? Erkan Onur Koç. Instagram'da beni kolayca bulabilirsin. Erkan Onur Koç yazdığında bana ait olan hesap karşına çıkacak ve en son hangi fotoğrafı paylaştıysam onun altına sadece kendi adınızı, ikinci bir isim lütfen yazmayın. Çünkü sıradaki şarkı sadece senin için olacak. İsim, şehir, bu kadar.

0: ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: De katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Banya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kısa aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Bu sabah şarkıları sizlere armağan ediyorum. Her tarzdan eserler var. Sıkılmadan dinleyeceğiniz bir repertuar. Şimdi özgün müzikten dinleteceğim bir iki eser var ki ilki Erdal Güney'den gelecek. Kimler için? Baba Eski'den Damla. Tokat Almus'tan Dilek eseri şöyle bir başa alayım. Edirne'den Cengiz. İstanbul'dan Kadir. Almanya'dan Ahmet. Niksar'dan Fatma. Kocaeli Derince'den Fikret. Ankara'dan Resul. Denizli'den Mustafa. Malatya'dan Ahmet. Yalova'dan Naime. Eskişehir'den Münevver ve Kütahya'dan Atıf.

dönmedi. Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. İstanbul Bahçeli Evler'den Abdullah, Tuzla'dan Recep, Malatya'dan Mustafa, Aksaray'dan Şenay, Sevinç Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan Emine, Yozgat'tan Murat, İzmir'den İbrahim, Balıkesir'den Fatma, Ankara'dan Songül, İstanbul'dan Gülsüm, Bursa'dan Safiye, Malatya'dan Arzu, Pakize, Konya Ereğli'den, Mersin'den Hatice, Bingöl'den Fatih, Fransa'dan Nezaket, İskenderun'dan Suna, Afyon Karahisar'dan Nilüfer ve Gülay Uşak'tan.

Hiç ara vermiyorum, bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Afyon'dan Nur, Antalya Gazi Paşa'dan Hülya, Ankara'dan Ayşenur, Burdur'dan Baysan, Antalya'dan Gülsüm, Almanya'dan Mehmet, Balıkesir'den Baki, Yasemin Burdur, Ankara'dan Beyza Nur, Nihal Manisa'dan, Osmaniye'den Kezban, Elbistan'dan Ahmet, Bolu'dan Sudenaz, Malatya'dan Özcan.

En iyi sesler, en güzel şarkılar hafta içi her sabah Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da, bugüne de Radyo 7 ile başlayan dostlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Bundan dolayı pişman olmayacaksınız. Gelsin şarkımız. Kimler için? Tokat'tan Gamze, Tarsus'tan Semiha, Uşak'tan Hanife, Muğla Milas'tan Servet, Antalya'dan Hatice, İstanbul'dan Köksal, Aksaray'dan Elif, Berlin'den Gönül, Samsun Atakum'dan Seçgül, Ankara'dan Afiyet, Aksaray'dan Elif, Sivas'tan Aslı, Çorum'dan Serhat, Ankara Ulus'tan Şebnem ve Ordu Ünye'den Seher.

kızlarla da. İlk saatimizin son şarkısı gelsin, ardından tarzımızı değiştireceğiz. Çok güzel türküler seçtim ve bu eserden sonra o türkülerden ilki gelecek dostlar. Şimdi eserimizi de armağan edelim. Hatay Dört Yol'dan Seher, Güngören'den Pınar, Manisa'dan Hacer, Adıyaman'dan Yusuf, Manisa'dan Tanju, İstanbul Maltepe'den Muzaffer, Ankara Kızılay'dan Ramazan eseri başa alayım. Solistin üzerine, onun sesinin üzerine konuşmamış olayım. Trabzon Beşirli'den Hatice, Elazığ'dan Nesrin, Ankara'dan Hikmet, Gaziantep'ten Yusuf, Kayseri'den Gönül, Osmaniye Kadirli'den Meryem ve Ankara'dan Gönül diyeyim, şarkımızı armağan edeyim. Ardından dedim ya, çok güzel bir türkü gelecek ve son saatimize gireceğiz. Ben de yazmak istiyorum, benim de adımı anons et ama nereden yazacağım bilmiyorum diyenlere söyleyeceğim. Siz de adınızı yazarak sıradaki esere talip olabilirsiniz.

Evet, Derya Bedavacı'nın yorumuyla dinlettiğim yeni şarkısıydı. Radyo 7'de hem en yeniler hem geçmişten günümüze unutamadığımız eserler. Türkülerin de en güzelleri işte bu programda Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da. Hadi önce armağan edelim, ardından da radyomu yeni açtım. Benim de adım anons et ama nereden yazacağım diyenlere bana nereden ulaşacaklarını söyleyeceğim. Erzurum'dan Hakan, Osmaniye'den Fatma, Adıyaman'dan Turgut, Almanya Stuttgart'tan Şerife, Kütahya'dan Saniye, Ankara'dan Şükran, Kütahya'dan Zeliha, Gaziantep'ten Filiz, Adana'dan Emine, Alanya'dan Selçuk, Trabzon'dan Feride, Yalvaç'tan İbrahim, Elazığ'dan Filiz, İstanbul'dan Talha, Balıkesir'den Doruk ve Sakarya'dan Bahri. Sizlere de selam olsun. Evet sevgili dinleyenler, bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü var. Siz de bana adınızı yazabilirsiniz. Ben de size bakalım hangi eseri göndereceğim. Instagram'dan beni hemen bulabilirsin, Erkan Onur Koç. Instagram'dan Erkan Onur Koç yazdığında beni kolayca bulabilirsin. Son paylaştığım fotoğrafın altına sadece kendi adınızı ve şehrinizi yazıyorsunuz.

Erzurum yöremize ait bu sevilen türküden sonra Malatya'dan çok güzel bir türkü gelecek. Kimler için? Alanya'dan Hüseyin, Ankara'dan Ali, Hatay Arsuz'dan Harun, Adana'dan Emine eserimiz de gelsin. Ankara'dan Abdullah, Aksaray'dan Yasin, Erzurum'dan Mine, Abdülhamit, Konya'dan, Aksaray'dan Ahmet, Konya'dan Furkan, yine Konya'dan İsmet, Afyon Karahisar'dan Hamit, Danimarka'dan Mehmet, Malatya'dan Remziye, Konya'dan Harun, Ankara'dan Elif, Adana'dan Mehmet, Ankara Sincan'dan İsmail, Tülay Adana'dan, Trabzon'dan Yavuz, Hatay'dan Metin, İzmir Bornova'dan Nilgün, Ankara'dan Ümit, Balıkesir Serpil, Adana Sarıçam'dan Zehra.

Öyle bir türkü daha geliyor ki of fena fena. Kimler için Sancaktepe'den Emine, Ankara'dan Şahin, Maltepe'den Gülcihan, Adana'dan Tülay, İzmir'den Halime, Osmaniye'den Murat, Adana'dan Gül, İstanbul'dan Eyüp, Ordu'dan Ruhan, Denizli'den Aysun, Osmaniye'den Osman, Elbistan'dan Meral, Bandırma'dan Medine, Samsun İlk Adım'dan Ayşe, Kayseri'den Gülden, Konya'dan Ayşe, Avusturya'dan Arzu ve İnegöl'den Leyla.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Cibilde.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Günaydın Kılçık Hocam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu programda olmazsa olmazdır Ferdi Tayfur yorumu. İşte ustanın sesinden gelecek harika bir şarkı. Kimler için efendim, bakalım hemen. Alanya'dan Fevzi, Afyon Karahisar'dan İbrahim, Konya Akşehir'den Sultan, Avusturya Viyana'dan Volkan, Konya'dan Mehmet, Bursa'dan Hilmi, Mersin'den Hasan Ali, Kocaeli'nden Mehmet Akif, Malatya'dan Aysel, Çorum Osmancık'tan Sedat, Başakşehir'den Sabiha, Denizli'den Elif Karahan, Manisa'dan Güven, Bursa'dan Ayşe, Gaziantep'ten Coşkun, Sungurlu'dan Mehmet, Konya'dan Güldane, Kayseri'den Mehtap, Mersin Mezitli'den Murat, Ankara'dan Seyhan, İzmir'den Betül, İstanbul'dan Kezban, yine İstanbul'dan Serkan, İzmir'den Aysun, Trabzon'dan Adem, Danimarka'dan Emel ve Tekirdağ'dan Ceylan.

Radyo 7 mikrofonu bir ustadan bir başka ustaya geçecek ve Kamuran Akkor'dan dinleteceğim eser hemen gelsin. Kimler için? Çekmeköy'den Hasan, Kayseri'den Erol, Samsun Bafra'dan Ayşe, Sancaktepe'den Müzeyyen, Osmaniye'den Emine, Silifke'den Emel, Denizli'den Şekibe, Almanya'dan Ramazan, yine Almanya'dan Aygül, Konya Selçuklu'dan Arife, Malatya'dan Semra, Denizli'den Gülsüm, Konya'dan Mives, Kahramanmaraş'tan Dilek, Kütahya'dan Bahriye, Kayseri'den Demirhan, Antalya'dan Kadir, Hollanda'dan Nur, İskenderun'dan Cengiz, Serap Almanya'dan, Bayrampaşa'dan Yusuf ve... Hadi dinleyelim şarkıyı.

Ferdi Tayfur, ardından Kamuran Akkor. Hadi bir ustadan daha dinleteceğim eser gelsin, ardından tarzımızı değiştirelim. Kimler için şarkımız? Yozgat'tan Rıfat, İzmit'ten Meryem, Konya Akşehir'den Hüseyin, İzmir'den Birsel, Balıkesir'den Mehmet, Denizli'den Suzan, Şerefli Koçhisar'dan Rabiye, İzmir'den Vildan, Ankara'dan Resul, Bursa'dan Fatma, İstanbul'dan Kadir, Dilek Kayseri'den, Şanlıurfa'dan Mertcan, Antalya'dan Seher, Zonguldak'tan Ceylan, Şaziye Ankara'dan, Alperen Konya, Almanya'dan Aslı, Samsun'dan Remzi, Denizli'den Mustafa, Çorum'dan Havva, Rize'den Emine, Trabzon'dan Elif, Yasemin Konya'dan ve Kütahya'dan Gönül.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz. Ve sıradaki şarkımız Sezen Aksu'dan gelecek. Kimler için? Pınar Denizli'den, Uşak'tan Mehmet, Akşehir'den Münevver, Manisa'dan Canan, Antalya'dan Esat, Bağcılar'dan Birsen, Çorlu'dan Zekiye, Konya Ereğli'den Ayşe, yine Konya'dan Saliha, Mersin'den Nilüfer, Kahramanmaraş'tan Hakan, Adana'dan Seçil, Sivas'tan Leyla, Malatya'ya geçiyoruz. Kim yazıyor? Kadir. Yozgat'tan Rıfat, Aysel Malatya'dan, Kars'tan Hüseyin, Kahramanmaraş'tan Merve, Mersin'den Ali, Beylikdüzü'nden Hakan, Denizli'den Kader, Esat Mersin'den, Saffet Osmaniye'den, Antakya'dan Hasan ve Antalya'dan Durmuş.

Programda son yarım saat değerli dinleyenler. Bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü var. Sıradaki şarkımız Kastamonu'dan Recep, Kütahya'dan Halil, Çağlayan'dan Vedat, Kayseri'den Ferhan, Mersin'den Servet, Erzurum'dan Fatih, Osmaniye'den Asiye, Karaman'dan Nuran, Trabzon'dan Yavuz, Kahramanmaraş'tan Ekrem, Bursa'dan Arzu, Kayseri'den Leyla, Alanya'dan Emine, Antalya'dan Oktay, İzmir'den Belgin, Hediye Antalya'dan, Kırıkkale'den Emrah, Eskişehir'den Hacer, Etimesgut'tan Akif ve Antalya'dan Yeşim.

Gelsin sıradaki şarkımız. Kimlere gidiyor? İstanbul'dan Nurgül, Konya'dan Celalettin, İzmir'den Canan, Nevşehir'den Yusuf, Ankara'dan Esra, Ceyhan'dan Ayşe, Eskişehir'den Filiz, Arsuz'dan Emire, Kahramanmaraş'tan Mustafa. Ve hadi bir tane daha okuyayım sayfayı şöyle yeniledikten sonra. Çağlayan'dan Bedirhan.

Akşehir'den Mustafa, Trabzon'dan Murat, Eskişehir'den Mehlika, Ankara'dan Fatih, Çorum'dan Gökhan, İzmir Buca'dan Can, Antalya'dan Kadir, Denizli'den Sultan, Konya'dan Mert, Bursa'dan Hakan, Ankara'dan Nuray, Diyarbakır'dan Erol, Ceylanpınar'dan Ahmet, Ankara'dan Burcu, Kocaeli'nden Şükran ve Kütahya'dan Davut.

Şöyle bakıyorum saatimize, öyle zannediyorum ki 3 eser daha dinletebileceğim. İşte onlardan ilki geliyor kimler için? Tuzla'dan Banur, İskenderun'dan Havva, Yozgat'tan Kamer, İzmir'den Filiz, Ankara'dan Enes, Zonguldak'tan Nasrullah, Çorum'dan Bahar, Pütürge'den Bülent, Balıkesir'den Gizem, Erzurum'dan Ömer, Osmaniye'den Suzan.

0: biter.
1: Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de. Ben Erkan Koç, artık müsaadenizi istiyorum. Program bitiyor. Çok güzel iki eserle finali yapacağım. Müslüm Gürses söyleyecek ilk şarkıyı. Değerli dostlar, sizlere hayırlı ve huzurlu bir pazartesi günü diliyorum. Yarın sabah Allah izin verirse ben yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'yla huzurlarınızda olacağım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
2: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Bir seni düşündüm, bir de kendimi şöyle bir an durdum, bir kendime baktım, bir sana. Bazen insan en çok içinden geçenleri kime anlatacağını düşünür ya, işte o anlardan biri. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları sizlerle olacak. Efendim, bu güzel yayında hayat olacak. Eda'lı saatler başladı. Ben Eda Özdemir.

0: derdin.
1: Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyiler sizlerle olmaya devam ediyor. Çok şarkılarımız var, anılarımızın olduğu çok şarkılarımız var hatırladığımız. Çok şarkılar dinleyeceğiz bu programda, haberiniz olsun.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Şu an hangi duygularda buluşuyoruz, nerelerdesiniz bilmiyorum ama yollarda olanlar, direksiyon başında bizi dinleyenler, evinde çayını kahvesini hazırlayanlar, şöyle bir nefes diye kulaklığını takanlar, bize kulak verenler, hazırsınız değil mi? Kocaman bir selam gönderdik sizlere. Keyifli güzel şarkılar sizleri ve sevdiklerinizi bekliyor. Bugün böyle yine içinden birini geçirenler vardır değil mi? Söyleyemediği bir cümleyi içinde taşıyanlar, iyi ki varsın demek isteyenler. Ben buradayım, haberiniz olsun. Söyleyebiliriz yani, kime ileteceksiniz.

Zamansız este ayrılığın rüzgarı, böyle bazen hani duygu durumumuza göre şarkıları da konuşturuyoruz. Hani biz böyle bir cevap beklerken o şarkının içinde bulmuyor muyuz cevabı? Buluyoruz tabii. Hani bazen insan öyle bir yerden geçer ki böyle kırılıyorsun ama dimdik duruyorsun. Böyle içinden diyorsun ki aman ne yapayım, kaderimmiş, yaşıyorum. Diyor muyuz çoğumuz? Diyoruz. Aslında çok şey öğrendik çünkü o yaşadıklarımızda. Şu anda fonda duyduğunuz şarkı da öyle. Tam da o duygunun içinden geliyor. Kırgın ama güçlü, susmuş ama anlatan bir yer. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki.

Günün içinde, hayatın tam ortasında, kim nerede ne yapıyorsa, bizi dinleyen herkes doğru frekansta buluşuyoruz. Güzel mesajlarınız da bizlere eşlik etsin istiyorum. Nasıl? Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101 an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz şöyle bir kare fotoğrafla buyurun bekliyorum programa. İsimleriniz ve bulunduğunuz yerleri de yazmayı ihmal etmeyiniz. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ama bulunduğunuz yerleri ve isimleri yazın. Nerede sesimiz var, kimlere ulaşmış, kimler tavsiye üzerinde bizimle birlikte ve kimler Radyo 7 mobil uygulamayla Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.392 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.19, euro 53 lira, sterlin 61.35, gram altın 6.662 lira, Brent petrolün varil fiyatı 114.74 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Aziz. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sıradaki şarkı Önder'e gelsin. Mesafeler varmış Önder'le aralarında ama hala kalbim onunla beraber diyen ismini de... Ya isminizi niye yazmıyorsunuz? Sonra diyorsunuz ki Eda Hanım mesajlar okunmuyor. Okunuyor. İsim yok. Konya'da Selin sıradaki şarkıyı kendisi için istiyor. Gönderirim tabii. Neden olmasın? Bu sefer görün benim mesajımı diyen Ayşe Aydoğdu. Gördüm mesajınızı ve ilk defa gördüm. Kendisi için şarkı istiyor. Ne çıkarsa bahtıma demiş Konya'da.

olsaydım. Bazen böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok değil mi? İnsan en çok anlaşılmak istiyor ve anlaşıldığını gördüğü yerde de kırgınlıklar, suskunluklar bitmiyor mu? Bitiyor. Yani aslında baktığımızda hepsi zamanla ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın geçiyor. Hani böyle hiçbir duygu sonsuza kadar kalmıyor ya, iyi olan da zor olan da bir şekilde geçiyor işte.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ederken sizlerden gelen güzel mesajlar da var. Mersin'den selamlar gönderen İlker Ayşe Melcik bizlerle birlikte. Sizlere de sevgiler, selamlar. Ayşenur Altun var Konya'da, sevgilerini iletmiş. Yine Konya'da Bilge var. Manisa Turgutlu'da oto yıkama ailesi bizlerle, müşterilerine dinletiyorlarmış bizi. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız.

Yürüyüşe devam ederken Neslihan Hanım bir taraftan da bizleri dinliyor. Esenyurt'ta olduğunu söylemiş. Alanya'da Hüseyin Gürkan var. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşları için istiyor. Eda abla, sana zahmet, söyler misin? Neyi söyleyeceğim? Ali Bircan Usta biraz daha erken gelebilir mi işe? Duydunuz mu? Vallahi bilemiyorum. Durum bu ama içerik size ait. Biraz erken gidecekmişsiniz işe, öyle söylediler. Konya'da Murat Bey var. Sıradaki şarkı Bana Gelsin demiş. Yollarda bizleri dinliyor. Yollarda olan herkese de efendim sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Gelsin tabii.

0: Radyo 7 Haber.
1: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine göre %10,51 oranında zam alacak. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise %32,43 olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika ile İran arasındaki ateşkes süreci. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması konusu da kabine toplantısında gündeme gelecek. Amerika Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'na gireceklerini söyledi. Trump, özgürlük projesi kapsamında Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurdu. İran, Amerikan gemilerinin boğaza yönelmesi durumunda müdahale edileceğini belirtti. Mayıs ayına girildi ama bahar bir türlü yüzünü göstermedi. Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı yeniden etkili oldu. Yollar kapandı, okullar tatil edildi. Süper hücre fırtınası Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getirdi. Dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep son yılların en şiddetli doğal afetlerinden birini yaşadı. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Mayıs başında Rusya üzerinden gelen hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. 29 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilde kar bekleniyor. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor. Bugün bazı kentlerde en yüksek hava sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Samsun 15, Denizli 10, İzmir ve Adana 17, başkent Ankara 9, Erzurum 14, Malatya 16, Diyarbakır 20 ve Şanlıurfa 19 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Küresel piyasalar Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı. Perşembe günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,92 değer kazanarak 14.442 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 64,27 puan ve %0,45 artışla 14.506 puana çıktı. Amerika-İran savaşı ile belirsizlik içine düşen Bitcoin yükselişe geçti. Bitcoin, diğer riskli varlıklardaki yükselişi takip ederek Mayıs ayı başlarında 80 bin doların üzerine çıktı ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1 sunar.
5: Araç kazandıran ekspertiz, Dino 1'de.
1: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
4: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ay ay ay, nasıl güzel şarkı değil mi? Bir dinleyicimiz çok üzülüyordu bu şarkıyı dinlerken. Evladından dolayı. Allah güç kuvvet versin. Özgür Darıcı Rotterdam'da bizlerle birlikte, sesiniz ta buralara ulaştı demiş. Allah'ım, torun mu Özgür Bey? Maşallah, çok da güzel görünüyor. Aksaray Yeşiltepe'de Selda Hanım var. Ankara Beypazarı'nda kuzeni Naciye, ona şarkı armağan ediyormuş. Yalnız bu arada benim yayın saatlerimin dışında gönderdiğiniz mesajı ben göremem Selda Hanımcığım. Gaziantep'te çanta çalışanları var. Ökkeş ve Volkan Usta. Oo, kolaylıklar diliyorum. Modelleri de ataydınız ya. Balıkesir'de, hafta içi de Bursa'da, tahminen ne der, 25 senedir de radyo ediyle. Ay harikasınız maşallah. Siz yine...

Nafiye Hanım Çorlu da bizleri dinliyormuş, kolaylıklar diliyor, sağ olsun. Kahramanmaraş'tan selamlar gönderen İbrahim Özer var. Kadir Kaman İstanbul Gedikpaşalı diye yazmış. Almanya'dan selamlar gönderen Mehmet Bey kendisi için şarkı isterken Kahramanmaraş'ta Merve var. Konya'dan selamlar gönderen Celalettin Bey, Kırıkkale'de ilaç şoförüyüm, ismim Enes der, gün boyu da Radyo 7'yi dinliyorum demiş. Aracında fotoğrafını göndermiş. Güzel seyirler diliyorum size de.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olurken Mustafa Bey Adana'da bizlerle birlikte. Güzel şarkılar için elinize emeğinize sağlık der. Çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı kime göndereceğiz? Dertler Kraliçesi Hatice'si varmış. Ona armağan edeceğiz. Adana'ya da şöyle kocaman bir selam gönderelim buradan, sıcaklığıyla, samimiyetiyle. Her zaman ayrı bir yeri var Radyo Ede içinde. Güzel şarkıyı Hatice Hanım, duyuyor musunuz? Size armağan ediyorum.

0: Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Tarihin en bilindik ve etkileyici merkezlerinden biri olan Kral Kaya Mezarları yine her bir sokağıyla tarih kokusunu alabileceğiniz bir kent olan Amasya'da. Hava sıcaklığı 17 derece. Mersin'de Tarsus bölgesinde yer alan Yedi Uyuyanlar Mağarası, bir diğer adıyla Eshab-ı Keyf, ziyaretçilerini bekliyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece. Evliya Çelebi'nin tabiriyle Bursa'nın Ayasofya'sı, Bursa'nın simgesi haline gelmiş olan Ulu Cami, görülmesi gereken bir yapı. Kentte hava sıcaklığı 14 derece civarında.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bu halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
10: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belker'den magnezyum vitamin B6. Belker, ilk o güvencesiyle.
11: Belker'de yaşamayı seveceksin.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Üretim öncülerinin mikrosu var.
14: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
2: Radyo 7.
1: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkıları ve özlenenler tabii ki Radyo Ede sizlerle olmaya devam ediyor. Ay biraz şöyle geçmişe götürecek bizi ama keyifli şarkıdır. Çok da severiz Sezen Aksu klasikleri. İrem Derici.

bir yer bulalım dünyadan uzak. Nasıl böyle değil mi? İnsanı içine çeken şarkılardan biri. Trabzon Köşk Huzurevi Sanat Atölyesi'nde, oh ne güzel, beraber dinliyorlar etkinlik yaparken. Sizi dinliyoruz demiş. Çok da güzel, keyifli vakit geçiriyoruz sakinlerimizle birlikte der. Edalı Saatler, Hatice teyzemiz ve biz sizi çok seviyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Orada bir sanat atölyesinde sakinlerimizle sizleri dinliyoruz demişler. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Oh ne güzel boyalar, renkler, sohbetler. Çok da güzel bir an, çok da güzel bir fotoğraf gelmiş. Kıymetli büyüklerimize de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. İyi ki varsınız. İyi ki aynı frekansta buluşmuşuz. Bu güzel şarkıyı da size armağan edelim.

0: dostum kaldı.
1: Ay nasıl güzel bir şarkı. Ömrümün sonbaharında. Bir de böyle dedim ki, yani sahibinin sesinden dinlemeyi sevdiğimiz şarkılar var. Onlardan biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosuna sizlerle buluşturduk. Bu şarkıyı da severiz değil mi? Biz hiç ayrılmadık ki. Mesafeler de yoktu. Gönül ayrılığı da yoktu. O yüzden sen yine de gitme.

Hiç ayrılmadık seninle, gitme aman aman, maşallah diyelim, daim olsun huzurumuzda, beraberliğimizde, değil mi? Ama yarın yine buluşuruz, gitme dese de yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de. Edal saatlerde ben Eda Özdemir Gençtal sizleri bekliyor olacağım. Gelirseniz harika olur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.434 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.20, euro 52.92. Gram altın 6.608 lira. Brent petrolün varil fiyatı 118.85 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
1: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşge'ye geçin.
4: Reklam.
5: Her şeyim var annem.
6: Derdim.

0: herhangi bir hediyeleri kazanamadı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: banya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran basını Amerika'ya ait savaş gemisinin yapılan uyarıları dikkate almadığı ve Jask adası açıklarında iki füzeyle vurulduğunu açıkladığı, hasar alan geminin bölgeyi terk ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Erivan'a götüren uçak teknik arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Sorunun ciddi olmadığı belirtilirken Sanchez geceyi Ankara'da geçirdi. Sabah saatlerinde programına devam etmek üzere Erivan'a uçtu. Güneydoğu Anadolu bölgesi hafta sonunu adeta bir süper hücre kabusuyla geçirdi. Gökyüzünün aniden kararmasının ardından gelen şiddetli fırtına, dolu ve yıldırımlar şehirlerde büyük tahribata yol açtı. Fırtınanın şiddetiyle kamyonlar devrildi, ağaçlar köklerinden söküldü. Şanlıurfa'da bir vatandaşımız hayatını kaybederken Gaziantep'te yaralanan 23 kişi hastanelere kaldırıldı. İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir zincir marketin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Marketin bulunduğu 5 katlı binada mahsur kalan biri çocuk, 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Türkiye yeni haftaya sert bir giriş yapıyor. Pazartesi, yani bugün kapıda yağmur, doğuda çığ riski var, ancak hafta ortasında bahar güneşi yerini kimseye bırakmayacak. Haftanın ilk günü yurdun büyük bölümü yağışlı geçiyor. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu içinse çığ uyarısı yapıldı. Ankara'da sıcaklık gündüz 9 dereceye kadar gerilerken kıştan kalma bir gün yaşanacak. Salı gününden itibarense batı illerinde güneş yüzünü gösterecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine göre %10,49 oranında zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise %14,62 zam oranına erişti. Asya borsaları haftaya yükselişle başlarken Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Küresel jeopolitik riskler ve artan enerji maliyetleri Nisan enflasyonunun beklentileri aşarak aylık 4,18, yıllık 32,37 seviyesine yükselmesinde ana belirleyici oldu. Enerji arzındaki dalgalanmalar maliyetleri yukarı taşıdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. Hastal Arıcılar Kağıthane yönünde sağ şeritte trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı. D100 Merter İncirli yönünde araç arızası var. Araç kaldırıldı ancak bölge yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise her iki istikamette akıcı durumda. Arvento yol

0: Reklam.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

Değerli dostlar, merhaba. Radyo 7. Doğru radyo. Ne iyi ettiniz, geldiniz. Bugün de gölgeyi dinleyeceksiniz. Belki 5 dakika, belki yarım saat. Belki baştan sona. Belki yolda, belki evde. Artık her nerede ve her ne haldeysen. Duam o ki gününüz güzel olsun. Allah'ım sadrımı genişletsin. İşimi kolaylaştırsın. Hem bana hem size. Dilimdeki düğümü çözsün. Malum anlatacaklarım var, dinleteceklerim olduğu kadar. Evet, radyomuzun sesi gönlümüz, yolumuz, bahtımız açık olsun.

neydi kural? Eğer insan ne aradığını bilmezse her bulduğunu aradığı şey zannedermiş. Bu nedenle sorgulamakta fayda var. Her gün, ya güne başlarken ya gün biterken sor kendine. Benim arayışım ne için? Ne arıyorum ben? Bunu bilirsen bulduğunda da farkında olursun.

beni sevmediğini ilk kez kabullendim. Kalbinde yerim olmadığını, kalmadığını, aslında orada hiç olmadığımı fark ettim. Bu fark ediş senden vazgeçme eşiğim oldu. Eğer bir kalbin varsa ne kadar vicdansız olduğunu hatırla. Benim bahçem bir daha yeşermez sana.

Tam mutlu dersin, halbuki dumanlı dağlar gibiyim. Umutsuz yollara bakıp gidersin, gözyaşım vurmakta çağlar gibiyim. Gözlerim hüzünlü, yüreğim yaralı. Acılar dağ gibi, dertler sıralı. Bağrımı yalıyor hazanın yeli. Kuru gazel düşmüş bağlar gibiyim. Kırıldı bindiğim umudun dalları. Bir ölüden farksız sağlar gibiyim.

Ozanım, ben umudu dünde bıraktım. Eridim yağ gibi, mum oldum da aktım. Bir zalim uğruna gemiyi yaktım. Yalnızım artık. Garip garip ağlar gibi.

0: Hondura kara toprak da nasıl yaşıyorsun, nasıl ölüyorsun değil mi? Mesele bu. Yoksa nokta ortak. Gideceğimiz nokta ortak ama nasıl gideceğiz? Bu farklı işte. Ama belki şöyle ortak bir noktamız olabilir. Kafayı taka taka yaşıyoruz, içimizi ata ata ölüyoruz.
1: Gölge sizlerle.

Hadi bir Orhan Gencebay yorumu, Orhan Gencebay şarkısı dinleyelim. İlk göz ağrım dediklerinize armağan olsun sizden. Bizden de size armağan olsun.

yaşarken ansızın girdi gözlerin dünyama. Yüreğime ektiğin sevgini bilebilseydim. Sevgi seline kapılan yüreğim doruklarda yaşarken mutluluğu küçük damlalara dönüştü. O güzelim bir yağmurumu, yüreğimdeki sevgini paylaşmanın güçlüğünü. Düştüğüm halleri görebilseydin, ne kadar zalim olduğunu bir

İnsan her şeye müdahale edemez, gücü yetmez. Fakat bir de bakar ki zamana bırakabilirse, sabredebilirse taşlar yerine bir bir oturmuş. Kılını bile kıpırdatmadan bir bakmış her şey kendi istediğinden daha güzel yerini bulmuş. Evet, her şeyin bir zamanı var.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella.

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Niksar Reşadiye yolunun 12 ila 15. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Sürücülerin dikkatine.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella, terlik sandalet.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Reklam.
9: Radyo 7. Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ve öyledir, çoğu zaman hayat şartları değil, yanındaki insanın samimiyeti ve güvenilirliği korkutur seni. Evet, böyledir. Bazen ömür boyu diye söz verenlerin daha ilk zorlukta verdiği sözüyle değil, gerçek yüzüyle yürüyorlar.

belki duymuşsundur, belki okumuşsundur. Zengin bir adam, Allah razı olsun, dairelerinin, çok sayıdaki dairelerinin her birini kimsesiz çocuklara bağışlamış. Şimdi sevgili dostum bak, o kimsesiz çocuk dediği, belki işte bir kazada annesini babasını kaybetti. Belki doğdu, baba yok. Yani belli bir yaşa geldi, baba zamanında terk etmiş. Belki anne terk etmiş. Şimdi bak düşün, belli bir yaşa geliyor, dairesi var. Şimdi diyeceksin ki ya ana baba yokluğu, başka bir şey. Eyvallah kardeşim de, şunu demek istiyorum. Allah var Allah. Seni darda koymaz. Bak, ona gönderir. Gelir bir yerden. Kimsesi olmasa ne gam. Bir insan tabiri yerindeyse Allah'ı kaybetmesin.

0: kadar olurum.
1: Kim bilir, belki de bu kadar yorulmazdım ve kızmazdım kendime. Var bildiğim yoklukları, içinde kaybolduğum boşlukları ve değmeyecek ne insanlar için yaşadığım zorlukları bu kadar kafama takmasaydım eğer. Yalan mı? Kafamıza taktığımız nice meseleler bizi hasta etmiyor mu? Ve malum beden yorgunluğuna benzemez bu. Taş taşsan daha az yorulursun.

anlattıklarım da oldu benim. Ama anlatmayıp içimde biriktirdiklerim de. Belki düzelir diye uğraştıklarım da oldu. E bir de görmezden geldiklerim. Sevdiklerim de oldu. E bir de içim ısınmayıp sevemediklerim. Ya o söylüyorsa doğrudur dediklerim de var. E bir de asla güvenemediklerim. Ömrüm oldukça yanımda olsun istediklerim de oldu. Bir de ömrüm boyunca bir daha yüzünü bile görmek istemediklerim.

Kimi kalabalıklar içinde, kimi de onca kalabalığın içinde yalnız hep derim ya. Bir başınalığın en belasıdır. Ya Rabbi, Hazreti İbrahim'in o mübarek ayaklarına gülleri serdiğin gibi, Hazreti Yakub'a kaybettim dediği anda Hazreti Yusuf'u verdiğin gibi, Hazreti Eyyub'un yüzünü sabrının sonunda güldürdüğün gibi, Hazreti Nuh'u tufanlardan kurtarıp da selamete erdirdiğin gibi ve senin de Kur'an-ı Kerim'de çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır diye müjdelediğin gibi biz de senin affına, merhametine, yardımına muhtaçız. Huzuru ülkemizden, hayırlarını üzerimizden, şefkatini sevdiklerimizden esirgeme.

Herkesi mutlu etmeye çalışmaktan kendimi unutmuşum. Birçoğunun derdine derman olurken kendi içimde kaybolmuşum. Yo, ne kızgınlık, ne kırgınlık, ne de isyan bu halim. Sadece hayaller için artık kalmamış mecalim. Anladım ki artık her şeyden soğumuş, fazlasıyla yorulmuşum.

şimdi ne diyeyim? Ne zaman düşsem ve uzatsam elimi, hep bir boşluk doldurur avuçlarımı. Ve hayat o alaycı gülümsemesiyle hep aynı sözleri fısıldar kulağıma. Kendi başının çaresine yine kendin bak dostum. Kimseden hayır yok sana.

0: kendini hiç iyi hissetmezsin. Sevdiklerine özlemin artar. Hasret sancın başlar. Ya da birileri canını sıkar. İşte o zaman gözyaşların dinmez hep akar. Yaraların iyileşmez kanar. El alem uzaktan bakar. Fakat benim hep dediğim gibi, bu programdan, sesimden, sözümden ancak sevenler alır.
1: Gölge sizlerle.

Ne yaralar aldım. Ne yaralar. Zaten ihanet düşmandan gelmez ki. Ve ihanet başka hiçbir acıya, hiçbir yaraya da benzemez ve ihanetin de affı olmaz. Affı olmaz deyince bir şey diyeceğim ama gene biz yandık ya. Hadi şunu bir dinleyelim.

Bu şarkı gene ben yandım dedi. Sıradaki şarkı da yan diyecek. Ama konu affetmek olunca şunu söyleyelim, öyle devam edelim. Çoğu aslında affettiğinden değil, boş verdiğinden üzerinde durmaz bir şeylerin. Ve aslında çoğu mutlu olduğu için değil, güçlü olduğu için gülüyordur.

Pekala, bir programın daha sonu geldi. Başlayan her şey mutlaka bitiyor böyle işte. Duamız ne olsun? Bu başlangıçla bitiş arasının kadrini, kıymetini bilenlerden etsin Mevlam. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde buluşacağız inşallah. Malum bu program günde iki kere, gündüz 14, gece 24'te. Ve buluşacağımız zamana kadar da unutma, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar, bendeniz, gölgenizden şimdilik

0: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella.

Türk'la anında canlı dinle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika'nın Hürmüz'deki gemilere eşlik etme açıklamasına İran karşı çıktı. İran basını bir Amerikan savaş gemisinin füzelerle hedef alındığını söyledi. Amerika ise iddiaları yalanladı. 24 il merkezli çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 212 şüpheliden 127'si tutuklandı. Bahçeli'den Süper Lig'e çıkan Ahmetspor'a tebrik mesajı paylaşımı geldi. Bahçeli 1990 yılında kurularak Türk sporuna renk, heyecan ve yeni bir soluk kazandıran Ahmetspor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşılıyorum ifadesini kullandı. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya çıkaran yasal düzenleme yürürlüğe girerken gözler uygulamaya çevrildi. Ek doğum izni için başvurular bugün başlıyor. Sağlık Bakanlığı 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibarıyla %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Anadolu Otoyolu'nun Ankara mevkiinde kar etkili olduğu bölgede geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.434 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.20, Euro 52.95. Gram altın 6.637 lira. Brent petrolün varil fiyatı 116,40 dolar.
0: Halkbank'ın

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyesine yükseldi. TEM, İstoç, İkiteli, Masko yan yol yönünde sol şeritte araç arızası var, bölge yoğun. D100 Haliç, Ortaköprü, Merter istikametinde sağ şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
1: Arvento yoldur.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Tarihin kalbinin attığı İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece ve yer yer hafif yağmurlu, tam bir tarihi yarımada havası. Ardından masalsı dokusuyla sizi karşılayacak olan Kapadokya'ya uzanıyoruz. Orada bizi 10 dereceyle serin ve taze bir bahar günü bekliyor. Yolculuğumuzu Ege'nin incisi Efes Antik Kenti'nde noktalıyoruz. Antik mermer yollarda yürürken 21 derecelik ferah ve parçalı bulutlu bir havanın tadını çıkarabilirsiniz.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella, terlik sandalet.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
6: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele kılçuk hocam.
9: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
10: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Pilot garaj, şoto ekspertiz.
12: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Reklam.

0: Selam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambim var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Civil'de bahar

0: partiz.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Bugün de yine şöyle yepyeni bir haftaya başlıyoruz ve güzelliklerle dopdolu olsun inşallah. Güzel haberler alırsınız her zaman ve istediğiniz gibi inşallah hakkınızda hayırlı olan her ne varsa o şekilde şekillensin, ilerlesin. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu, aşkın yayın hali Ebru'yu Radyo 7'de başladı. Hoş geldiniz ve aşk olun.

0: seni.
1: Kimi sevmesine rağmen gidiyor.
0: Sen sevsen
1: kimi mecburen seviyor ya da seviyor gibi görünüyor. Değişik değişik haller, değil mi sevgili Can Bağlarım? Olur da denk gelirsen alınma üstüne diyor şair. Ben sevdasından vazgeçenle düşman bile olmam, düşman bile olmam aşk olan.

İyi olan hiçbir şeye layık görmeyişini, benden gitmeyip senden gitmeme izin vermeyişinden anlamıştım. Aşk ola.

uzak yollardan koşup gidecek, gelecek ya da birilerinin olması hayatınızda bence çok özel bir durum. Yani büyük bir lütuf, büyük bir servet bence. Eğer öyle bir durumunuz varsa şanslı olduğunuzu fark edin sevgili canlar. Efendim şimdi ta uzak yollardan geliyorsa, yani gelebilecek birileri varsa, o zaman %80, %90 sizin ne yapıyor olacağınızı da tahmin eder. Ama buna rağmen de sizi arar, sorar, bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını veya onun ihtiyacının olup olmadığını muhakkak teyit eder, öyle değil mi? Aşk olur.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.380 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.20, Euro 53.01. Gram altın 6.633 lira. Brent petrolün varil fiyatı 115.72 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Her şeyim var annem. Der inan.

0: Berlin hediyeleri Pazarama'da.
1: Reklam.
2: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar Digibox'ta.

0: Gülü susuz seni aşksız bırakmam naif şarkılarımızdan biridir.
1: Görür görmez yeşerdi tüm.
0: Senin için değer dediğiniz her kim varsa onun için armağan olsun Koray Avcı'nın bu güzel yorumu Radyo 7'den ve Aşkın Yayın Hale Ebruli'den.

yaşarsan yaşa. Ama temiz yaşa. Arkanda tövbe bekleyen günahlar, senden helallik isteyen ahlar ve boynu bükük insanlar bırakma. İnsanların iyi bilirdik dediği doğru insanlardan ol. Şu günümüzde çok azmediyorlar ama sen doğruluktan ayrılma. 3 günlük dünya için şerefini, namusunu, haysiyetini, edebini, değil mi, hayatını yıkma. Dilin temiz, elin temiz ve yüreğin de temiz olsun. Sen Allah'tan gelene razı ol ki Allah da senden razı olsun. Aşk olun.

yağmurlar da geçer diyor ya. Bol yağmurlu günler, çok şükür bereket yağıyor. Kaç gündür gökyüzü hakikaten maşallah birçok bölgede yağış alıyor ve bu da doğanın canlanmasına sebep olacak. Ondan sonrasında da baharda çiçek dalları ve çiçekler mis gibi kokacaklar. Toprak, doğa canlanmış olacak bu güzel yağmurlarla efendim. Bereketiyle yağmaya devam etsin doğamız o yönde. Ve biz şöyle bir Selami Şahin şarkısıyla Radyo 7'de devam edelim. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni...

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kılıcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Binacele Kılçık hocam.
14: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Ritmini yakala.
18: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
19: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da.
20: Digibox. Cibil'de bahar kampanyası. Dolu akü

0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: çiçek. Bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump Özgürlük Projesi adı altında Hürmüz Boğazı'nda operasyon başlattı. Projeyle donanmasının ticari gemileri boğazdan çıkaracağını vaat etti. İran'sa bölgeye gireni vururuz dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da bir Amerikan savaş gemisinin iki füzeyle hedef alındığı açıklandı. Dünya tansiyonu yine yükseldiği bölgede gelişmelerin nefesini tutarak izliyor. Güvenli liman altın yeni haftaya düşüşle başladı. Bu yıl yaşanan gerilimler ve jeopolitik riskler nedeniyle sabit olmayan fiyatlarla yatırımcısının kafasını karıştıran değerli maden için uzmanlar önümüzdeki süreç kritik dedi. Amerika-İran gerilimine ve Hürmüz Boğazı'na dikkat çekti. Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yağışlar durdu ancak toprak durmuyor. Dere Kışla köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle 9 yapı zarar gördü. Çatlakların her geçen saniye derinleştiği evler boşaltıldı. Köy sakinleri tedirgin, gözler bölgeden gelecek raporlarda. Takvimler bahar ancak manzaralar tam tersi. Birçok kent beyaza büründü. Mayıs karını taşıyamayan ağaçlar devrildi. Ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul'da yağışlı hava barajlara yaradı. Hafta sonu etkili olan sağanak yağışların ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre doluluk oranı %71,7'ye çıktı. Türk Hacı adaylarının tüm işlemlerini hızlandıran Mekke yolu projesi 4. yılına girdi. Ankara'dan da 100 hacı adayı daha kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Hacı adaylarını Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Ebu El Nasır da yalnız bırakmadı, adayları güllerle uğurladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine göre %10,49 oranında zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise %14,62 zam oranına erişti. Asya borsaları haftaya yükselişle başlarken Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Küresel jeopolitik riskler ve artan enerji maliyetleri Nisan enflasyonunun beklentileri aşarak aylık 4,18, yıllık 32,37 seviyesine yükselmesinde ana belirleyici oldu. Enerji arzındaki dalgalanmalar maliyetleri yukarı taşıdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 37 ila 40, Ermenek Mut yolunun 15 ila 37 ve Ankara Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Ekspertizse Dynobil.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Reklam.

0: ortaklardan birini kazanma şansı.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detay

0: Kiros Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar var değil mi? Biz de hayret ederiz. Hayret güne hayret. Sahip olduklarını sandıkları şeylere hiç kaybetmeyecek gibi sarılmalarına hayret. Özgürlük dünyayı hem kendilerine hem de sevdiklerine zehir edenlere hayret. O kadar çok ki hayret edilecek şey. Oysa ki aldığımız nefes bile, taşıdığımız beden, neyimiz var, neyimiz yok, hepsi ama hepsi emanet. Emanet bize. Aşk olan.

insanlar vardır ve onlardan uzak durulması gerekir. Nereden geldiğini unutandan, yalan söyleyip kendisi bile inanandan, ki çok korkulması gerekir. Çıktığı yolda çıkarları için adam satandan, kendisini kusursuz zannedip bütün hataların faturasını sana kesen, en mutlu anını tek bir cümlesiyle berbat edenden. Uzak kal, uzak cancağızım, kendi hayran için. Bileni

Ey halimi soranım, ne güzel değil mi? Çok hoş bir şarkı olmuş. Efendim halimi soranımdan sonrasında siz de hallerinizi bir bildirin bakalım. Nasıl mı? Mesajlarınızla efendim. Evet, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sizler mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. 0507 977 0101'den.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Her şeyim var annem.

0: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan, köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
3: seveceğim. Ahmak Dil'in hikayesi 1986 yılında başladı. 40 yıldır 90'ı aşkın ülkede çay sanatını icra ediyor. Dünya genelinde her gün 30 milyonu aşkın fincan Ahmak Dil çayıyla buluşturuyoruz. Bir tatlı kaşığı dökme çay veya bir demlik poşet çayla 7 ila 10 dakikada 7 fincan keyifli çay deneyimi sunuyoruz. Çay aşkından ilham alan Ahmak Dil.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele kılçık koca.

0: internetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Bir reklam.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
4: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Cancağızım, sevgili Canbağım, eşyalara fiyat. Evet, onlara fiyat biçilir. İnsanlar değerlidir, kıymetlidir. Onlara da değer biçilir. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, değeri olmayan insana peki ne denir? Benden uzak ol, kapıyı sıkı ört denir bence aşk olan.

0: Yalnız seni düşünür,
1: yalnız seni yaşarım.
0: Yalnız seni yaşarım.
1: Seni
0: sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Evet, insanoğlunun en büyük korkularından biridir kaybetmek, değil mi? Efendim, bu güzel şarkıyı dinledik Suat Sayın'ın o güzel yorumuyla. Ve şimdi ise hemen ne yapacağız? Mesajlarımıza şöyle bir bakmaya başlayacağız sevgili Can Bağları. İlk mesajıma bakıyorum. Tır şoförü bayanım demiş. Aa, maşallah. Çok zor değil midir? Yani hakikaten zor bir meslek. Ama demek ki hanımefendiye selam olsun. Yollarımda demiş, bana eşlik eden tek radyo. Radyo 7 demiş. Defne Kaptan. Geleceğin kaptanı oğlum Yıldırım'a armağan ediyorum demiş. Hey maşallah. Allah bağışlasın. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Defne Kaptanım. Radyo 7'nin sesini biraz daha açalım o zaman. Şu güzel şarkıyı armağan edeyim size.

abla, ben Buse demiş. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir eser lütfen, lütfen, lütfen, ne olur, ne olur, ne olur. Peki, hemen gönderiyorum. Acil demek ki. İyi yayınlar, Eskişehir'den selamlar. Ben Gürsan demiş. Canım kızım Elam'a armağan ediyorum demiş. Peki, hemen gönderiyorum. Seni yazdım ve Müslüm Gürses. O yoğun lütfen lütfen lütfenlere karşı en güzel şarkılarından birini seçtim.

ve mesajlarla devam ediyorum sevgili Can Bağları. Müslüm Gürses'in o enfes şarkısını dinledik, seni yazdım ve şimdi ise Güllü. Yiğit kardeşim istemiş Güllü'den bir eser. Özellikle demiş, hemen gönderiyorum. Merhaba, kolay gelsin, ben Gaziantep'ten Mehmet Ali Şentürk. Adres Antep marketten yazıyorum demiş. Peki, selam olsun. Tüm eserleri tüm hak eden kullara diliyorum, armağan ediyorum demiş. Rastgele demiş, rastgele efendim, sağ olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
3: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi
7: gelecek. Bir reklam.
8: De katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
9: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak senin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Emirliği, İran'dan İHA'yla gerçekleşen saldırı sonucu Fujairah Emirliği'ndeki bir petrol tesisinde yangın çıktı açıklamasını yaptı. Emirliğe ait savunma sistemleri ise saldırıya karşılık veriyor. Diyarbakır'da okul çevresinde peş peşe silah patladı. Öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı. Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi. Güneydoğu'yu şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Rüzgar, dolu, yağmur, hortum, fırtına Şanlıurfa'nın altını üstüne getirdi. Üzerine güneş paneli devrilen bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te 14 kişi yaralandı. 100 bina, 39 okul hasar gördü. Iğdır'da arı saldırısında facia yaşandı. 200 kovandan çıkan arılar 4000'e yakın küçükbaş ve 5 çobana saldırdı. Paniğe kapılan koyunlar kaçmaya çalışırken birbirlerini ezdi. 400'ü öldü. Yaralanan çobanlarsa hastaneye kaldırıldı. Dolandırıcılar bu kez de Paran Güvende sisteminin arkasına saklandılar. İkinci el alışverişlerde sözde alıcı gibi davranıp satıcıları hedef alıyorlar. Para gönderme bahanesiyle satıcıdan hesaba gelen kodu istiyorlar. Sonrasındaysa eriştikleri hesabı boşaltıyorlar. Türkiye'nin beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Nisan'da aylık enflasyon hızlandı. Fiyatlar aylık bazda %4,18 arttı. En yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt gruplarında kaydedildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Bağlantı yolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Çoban Çeşme Şirin Evler yönünde sağ şeritte trafik kazası yaşandı. Kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yoldur.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.369 puanla günü tamamladı. Amerikan doları 45.20, euro 52.92. Gram altın 6.582 lira, Brent petrolün varil fiyatı 119,80 dolar seviyesine yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Otopratik.
1: Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı var. Yarın İstanbul 17, İzmir 21, Antalya 23, başkent Ankara 13, Düzce 14, Amasya 15, Erzurum 11 ve Siirt 18 derece olacak. En güvenilir

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontele.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Herkes.
1: Bir reklam.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi

benim kanda olsa ve Orhan Gencebay en özel şarkılarından biridir. Keyifle dinledik ve şimdi yine mesajlarınıza şöyle bir dönüyorum gördüğüm kadarıyla. Evet, hemen gönderelim. Lokman Güney kardeşim şu an size trafikte dinliyorum demiş. Eserleriniz o kadar güzel ki demiş. Bir de buna Ferdi Tayfur eklerseniz, eski eserlerinden yayınlarsanız çok çok sevinirim, iyi yayınlar demiş.

0: Başıma gelen.
1: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Yüreğimde açan gülü soldurmam, soldurtmayın da kimselere. Şimdi bir derya vedavacı şarkısı Radyo 7'de hemen sizler için geliyor. O evet, yok böyle bir dünya. Hani denir ya, yaşayan şarkılardan biri de bu da yine. Bak, yok böyle bir dünya.

öyle bir dünya yok. Güzel şarkı. Efendim devam ediyoruz Radyo 7'de. Yine çok sevilenlerden. Evet, Hilal Zerduş. Sevgili Eylül, senin için hemen gönderiyorum. Ve tüm sevdiklerin için ve Radyo 7 dinleyenleri için demiş. Merhaba Venar Hanım, ben Denizli Tavas'tan Fadime. Şu an İstanbul'da çalışmakta olan canım arkadaşım Buse'ye gelsin. Onu çok seviyorum, yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Buse'ye ve sevgili Fadime'ye armağan edelim. Ya.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Tarihin kalbinin attığı İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece ve yer yer hafif yağmurlu, tam bir tarihi yarımada havası. Ardından masalsı dokusuyla sizi karşılayacak olan Kapadokya'ya uzanıyoruz. Orada bizi 10 dereceyle serin ve taze bir bahar günü bekliyor. Yolculuğumuzu Ege'nin incisi Efes Antik Kenti'nde noktalıyoruz. Antik mermer yollarda yürürken 21 derecelik ferah ve parçalı bulutlu bir havanın tadını çıkarabilirsiniz.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Nisan ayında %4,18, yıllık olaraksa %32,37 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri 4 aylık enflasyon verisine göre %10,49 oranında zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri ise %14,62 zam oranına erişti. Asya borsaları haftaya yükselişle başlarken Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Küresel jeopolitik riskler ve artan enerji maliyetleri Nisan enflasyonunun beklentileri aşarak aylık 4,18, yıllık 32,37 seviyesine yükselmesinde ana belirleyici oldu. Enerji arzındaki dalgalanmalar maliyetleri yukarı taşıdı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Reklam.
8: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Migros.
11: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

imtihan bu. Gün olur evlattan gelir, gün olur varlıktan gelir, gün olur yokluktan gelir. Aciz nefsimiz şikayet etmemeli, etmemeli halinden, buna dikkat etmeli, şükretmeliyiz. Ne gelirse Allah'tan gelir. Kim?

Ferdi Özbeyen Ağla Halime Radyo 7'deydi ve devam ediyoruz şimdi bir intizar şarkısıyla. Sevgili, şöyle gördüğüm kadarıyla sevgili Gülsüm Hanım selam olsun ve Gülsüm Hanım'ın tüm sevdikleri için intizarın bu güzel şarkısını gönderiyorum. İyi yayınlar Gaziantep'ten Filiz. Filiz Ayaslan, kendim için istiyorum demiş. Çok seviyorum peki.

0: tutarsa kalbim bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Kestel'in en güzel bayanı Almida için demiş. Sıradaki eseri hediye ediyorum Mustafa İpek Erzurum'dan. Selamlar, ben Erhan İki Telli Aymakop'tan Mustafa. Mustafa Süleyman, Zerrin Özer son durumun nasıl acaba, iyi mi, bilginiz var mı demiş. İyi olduğuna dair hastaneden fotoğraflar da görüntülendi bildiğim kadarıyla. Ama inşallah Rabbim Şafi ismiyle şifalar nasip etsin. Daha iyice görünüyor bence. Selam olsun. Ve ben Diyarbakır'dan Nurcan, Mustafa Cezeri'den bir eser sevdiğim eşim için yayınlar mısınız demiş. Hemen gönderiyorum.
2: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde.

0: giderim.
1: Ve yetinmeyi bilir misin? Yetinmeyi bilmek lazım. Bilmeyenin hali harap. Yetinmiyorsa, farklı noktalardaysa gözü, işi zor. Efendim, son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ordu Korgan'dan Rafiye Bayca, severek dinliyorum demiş. Selam olsun memleketime. Evet, Ordu'ya selam olsun, Korgan'a özellikle. Ve Rafiye'ye de sevgiler, saygılar iletelim. Son eserimi de armağan etmiş olayım efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine en sevdiğimiz yerde, Radyo 7'de aşkın sesine kulak verin. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aha temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa.

0: Banya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili dinleyenler? İnşallah iyisinizdir. Rabbim her birimize sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk versin. En güzel şarkılara kulak vereceğiz bugün.

İnsan bazen kendini avutmak zorunda kalır, geçer der, unuturum der ama bazı şeyler zamanla değil, kabullenince geçer. Radyo 7'deyiz sevgili dinleyenler. Programın başında da söylemiştim ya, bugün en güzel şarkılara kulak vereceğiz. Çünkü bugün sizin istemiş olduğunuz şarkılara kulak vereceğiz. Hiç vakit kaybetmeden WhatsApp üzerinden bizlere dinlemek istediğiniz şarkıları iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

artık olmayacağını bilenler, kabullenmek zorunda kalanlar, bu şarkı bitirenlere armağan olsun. Rahmetli Müslüm Gürses, Harika Avcı, Radyo 7'de bizlerle birlikte olmaz artık diyor.

0: İnsan bazen en zor olanı seçer. Kolay varken, ulaşabileceği varken gider imkansızı sever. Çünkü kalp mantığın yolundan hiçbir zaman ne yazık ki gitmez.
1: Kalbimize hasret gönlüm.
0: Birazdan istemiş olduğunuz şarkılara kulak vereceğiz. Sizler de istemiş olduğunuz şarkıları WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101.

Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Rahmetli Volkan Konak'ta diyor ya, geçti bizden sevdalık, zaman da geçiyor, ömür de geçiyor, her şey vaktinde güzel. İstemiş olduğunuz şarkılara kulak verme vakti. Aydın'dan Can Bey, Sibel Can'dan Unuttu Seni Rica Ediyoruz diyor. Sanayi sitesinde çalışan bütün herkese armağan olsun demişsiniz. Allah kolaylıklar versin. Sizin alın teriniz bizim sesimize güç veriyor. Biz bu yolda sadece müzik değil, hayatı paylaşıyoruz sizlerle. Hemen ardından Rize'den Emine Hanım, çayı demledik diyor. Sizi bekliyoruz. Nazan Öncel, Manuş Baba, oldu bir şeyler, çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Tüm komşularınıza armağan etmişsiniz. O sayın çayın sıcaklığı buraya kadar geldi. Biz sadece frekans değil, tam o sofranın başındayız her daim.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Bursa Balıkesir yolunun 37 ila 40, Ermenek Mut yolunun 15 ila 37 ve Ankara Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Unutulmak bir anda olmuyor. Yavaş yavaş silinirsin. Önce alışkanlıklardan, sonra hayatından. Ve bir gün hiç olmamış gibi hissedersiniz. Bu güzel hisleri de şu anda Mersin'de bizleri dinleyenler var mı? Varsa eğer, gönlümden geçti bu güzel hisleri. Mersin'de bizleri dinleyen tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum.
1: Burası Radyo 7.

Adana'dan şoför Murat, yollar bitmez ama sesinizde kısalıyor inanın diyor. Tüm meslektaşlarıma Şahin Kendirci'den içim yanarı istiyorum demişsiniz. Yollar sizi yorsa da bu mikrofon sizi hep evinizde hissettirecek, unutmayın. Biz sizin için hiç susmayan yol arkadaşınız olarak hayatınızdayız. Eskişehir'den Elif, Ertu Ömer'den Bana Bakmayın şarkısını rica ediyorum. Ders çalışırken inanın moral oluyorsunuz. Tüm oda arkadaşlarım için istiyorum demişsiniz. Rabbim zihin açıklığı versin.

içten içe yananlar var mı? Var tabii ki. Belli etmeyenler. Şimdiki çalacağımız şarkıyı da sessiz acılara armağan edelim. Onlar kendilerini biliyorlar. Koray Avcı bizlerle.

makine başında kulaklarım sizi bekliyorum şarkımı demişsiniz. Siz o kumaşları dikiş dikiş, biz ise bu gönül bağını ilmik ilmik örüyoruz. Biriz ve beraberiz. Dostlarımızı, sevenlerimizi hiçbir zaman incitmeyiz. Kamuran Akkor bizlerle birlikte. Hemen ardından Bolu'dan Mehmet tüm mesai arkadaşlarım için Semih Cenk'ten Sende Kalmış şarkısını rica ediyorum diyor. Sizin emeğiniz, bizim sesimiz. Biz burada kocaman bir aileyiz. Hiçbir zaman unutmayalım. Semih Cenk isteyen pek çok dinleyenlerimiz vardı. Bu güzel eseri onlara da armağan ettiğimizi hatırlatalım.

Bazı şeyler kaybedilmeden anlaşılmıyor. Yanınızdayken sıradan geliyor ama gidince eksik. İnsan en çok geç fark ettiği şeylere üzülüyor. Evet, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saat sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Radyolarını yeni açanlar varsa hiç vakit kaybetmeden dinlemek istediğiniz şarkıları bizlere iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

İzmir'den Cansu, yalnız yaşayan anneme armağan olsun. Hira'yı Serduş, dokunsalar ağlarım, çalar mısınız? Tabii ki annelerimize selam olsun. Sivas'tan Yiğit, tüm hemşerilerim için kabahat seni seven de çalmanızı rica ediyorum diyor. Hiç vakit kaybetmeden bizler de sizlere bu güzel eseri ulaştıralım. Tekirdağ'dan Aylin, çalışmaktayız. Tüm mesai arkadaşlarım için Cem Yıldız, imtihan gelir mi abi diyor. Tabii ki gelir. En güzel şarkılar sizler tarafından seçiliyor.

Balıkesir'den Mahmut Adalı, kalbinden merhameti göç etmeyenlere gelsin. Murat Kekilli, kobalt mavi göçü istiyoruz demişsiniz, gönderelim. Mersin'den Kaptan Caner, limandaki tüm dostlara selam olsun diyor. Yıldız Silbe'den tek sevenim sen olsan, isteyebilir miyiz? Tabii ki isteyebilirsiniz. Yıldız Silbe isteyen diğer dinleyenlerimize de armağan etmiş olalım bu güzel eseri.

Bazen çok değer verir, kırılmasın diye uğraşır, kaybolmasın diye tutar ama herkes aynı az özenini göstermez ve en çok da insanoğlu orada kırılır.

0: Konya'dan Hatice Hanım, hayırlı yayınlar. Evlatlarım için İbrahim Altunsaray'dan bıraktım beni rica ediyorum diyor. Elbette ki dualarınız başımızın üstünde yeri var. Kars'tan asker Selami, tüm devrelerime ve ailem için Berivan Meşeler yarime bir haber salın dinlemek istiyoruz. İsmail Altunsaray'ın hemen ardından o güzel yoruma da kulak vereceğiz.
1: Burası Radyo 7.

Vazgeçemeyenler, ne olursa olsun kalanlar, bu şarkı sadık olanlara da armağan olsun. Evet, asıl sahibi Muğla'dan Metin Bey. Tüm Muğlalara armağan olsun diyor, Zara'dan senden vazgeçmem demişsiniz. Trabzon'dan Merve, gurbetteki abime ve yengeme Yavuz Bingöl'den ah sensizi rica ediyoruz demişsiniz. Sizler için dinleyelim o güzel eseri. Hemen ardından Ankara'dan Vedat Bey, trafikte bekleyen herkese sabırlar diliyorum. Sezen Aksu, Köz çalarsanız yollar daha da güzelleşecek demişsiniz. Dinleyeceğiz.

Erzurum'dan Dada Şömer soğuk gecede içimizi ısıtıyorsunuz. İbrahim Erkal sevme istiyorum ailem için gelsin diyor. Erzurum'a selam olsun. Biz sizin en sert kışınızda bile yüreğinizi ısıtan güneşiz. Öyle düşünün Ömer Bey. Samsun'dan Selin tüm nöbetçi arkadaşlarıma gelsin. Hastanede çalışıyoruz. Ben de hemşireyim diyor. Emeğinize sağlık. Biz sizin o yorgun anlarınızdaki en huzurlu molaları hazırlayalım. Ayfer Vardar'dan bir türkü istemişsiniz. Sizler istiyorsunuz. Bizler de sizlere ulaştırıyoruz. Rahmetli İbrahim Erkal'ın hemen ardından bizlerle birlikte olacak.

0: Herkes gerçekçi olmak zorunda değil. Bazıları masallara inanır, belki kırılır, belki üzülür ama yine de güzel hisseder.
1: Burası Radyo 7.

Evet, son olarak da Kerem Çiçek'in istemiş olduğu Ebru Yaşar şarkısıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Yarın yine aynı saatte Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yepyeni bir haftanın ilk günündeyiz. Böylelikle Mayıs ayına da başlamış olduk. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Çayımız, kahvemiz alındı. Şarkılar belirlendi. Sizler radyonuzun başında, ben burada. Harika bir program daha başlıyor. Hoş geldiniz.

İstanbul'da tam anlamıyla bir bahar havası yaşayamadık henüz. Üstelik bu kış çok da hastalandık. Sizde de durum aynı mı bilmiyorum. Artık Covid'in varyasyonları mı, grip mi, soğuk algınlığı mı? Tabii test yapmadan anlamak da mümkün değil. Genel bir halsizlik, bitkinlik de var mevsim geçişinden kaynaklanan. Ama baharın renkleri, baharın kokusu şehrimize geldi bile. Bazı günler hava biraz daha sıcak oluyor. Güneşin kendine has bir enerjisi var ya, temas ettiği her şeyde güzel bir kokuya neden oluyor. Toprak bir farklı kokuyor, ağaç bir farklı kokuyor. Yani yazı çok özledik ya.

Aşksız olur mu? Olmaz. Ama öyle bir an geliyor ki olmaz olsun dedirtiyor bize, değil mi? Bak ne güzel söylüyorlar. Hep sahte aşklar, bitmeyen yalanlar. Etrafımızda nazik, samimi, ne istediğini bilen insanların bulunmasını arzu ederiz ama hayat öyle olmuyor maalesef, değil mi? Bu gecede WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Ve fakat yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Onların mesajlarına öncelik verelim. Bize daha önce mesaj göndermeyen dostlarımızı bekliyoruz.

hayattaki en üzücü, en dayanılmaz şeylerden birini söyleyeyim mi size? Birini çok seviyorsunuz, kıymet veriyorsunuz. Zaman zaman onun için gözyaşı döküyorsunuz, fedakarlıklar yapıyorsunuz. Merak ediyorsunuz, onun iyiliği için çırpınıyorsunuz. Oysa sizden gelen bu enerjiyi depolayıp bu enerjiyle başkalarını mutlu etmeye çalışıyor. Sanki sizin görevinizmiş gibi o insanı düşünmek, desteklemek, bu enerjiyi ona vermek. Oysa mutluluğunu gidiyor başkalarıyla paylaşıyor. Bu ne kadar dayanılmaz bir şey değil mi? Ya da onun için gözyaşı döküp üzüldüğünüzde kendini daha da vazgeçilmez atfediyor, böyle zannediyor. Ya ben de buna bir karşılık vereyim diye hiçbir zaman düşünmüyor. İşte böylesine narsist insanlarla dolu çevremiz. Dikkat edelim.

Bunlar bulanmadan durulmaz diye en rahatladığımız an nedir? Artık o insanın bizim için hiçbir şey ifade etmediği an gerçekten büyük bir huzur bulmuş oluruz. Herhangi bir sevgi beslemeyiz, herhangi bir öfke beslemeyiz. O da sıradan bir insan haline gelir. Bu da bizi rahatlatır. Sesinde huzur bulduğumuz Kaan abim iyi yayınlar. Ben Denizli Bozkurt'tan Onur. Sıradaki tüm şarkılar 45 kilometre uzağımdaki sevdiğime gelsin. Ah şu mesafeler demiş. Anadolu'da 45 kilometre çok uzak bir mesafe ama İstanbul'da çok normal karşılıyoruz biz. 45 kilometre nedir ki ya? Yürüyerek bile gidilir kardeşim. Sen yeter ki sevmeye devam et, o da seni sevsin. Tüm mesafeler, engeller aşılır. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Sen...

Başımıza iyi bir şey geldiğinde neden ben diye sormayız genelde. Onun hakkımız olduğunu düşünürüz. Ona layık olduğumuzu düşünürüz. Genelde böyledir. Ama başımıza kötü bir şey geldiğinde, bize zarar verdiğinde, zorladığında neden ben diye aklımızdan geçer değil mi? İşte kendimize karşı da çok adil olmadığımız aşikar değil mi? Bu şarkıda da diyor ya, sen benim hakkımsın diye. Bu hakkı nereden buluyoruz ki? Bize verilen bir söz mü var bu dünyaya geldiğimizde, ne istiyorsak bize verilecek diye? Mesajlarınız gelmeye başladı, devam ediyor. Osmaniye'den Ömer, sıradaki şarkı Canım Zeynep'ime gelsin diyor. Berlin'den dinliyormuş Kadir. İzin bitti, Almanya'ya döndük diyor. Hadi bakalım, kolay gelsin, iyi çalışmalar, enerji depoladınız. Memleket hasretini giderdiniz değil mi? Kaan Reis, iyi yayınlar. Giresun Bulancak'tan Soner ben. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısın diyor. Araçtan dinliyor bizi. Yolunuz açık olsun, kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu şarkıda tüm kaptanlarımıza bizden armağan olsun.

her şeyden vazgeçip kendi kabuğunuza çekilmek isteseniz bile bazıları sizi rahat bırakmaz. Yalnızlığınıza verdiğiniz bu karara bile saygı duyulmaz. Sorular sorulur, darlanırsınız. Hadi çık dışarıya, hadi şunu yap, hadi bunu yap. Güya sizin iyiliğiniz için böyle konuşurlar, düşünürler. Siz ne kadar kendinizi ifade ederseniz edin bir kıymeti yoktur. Sorarlar, neyin var, bu suratın hali ne diye. Yok bir şey dersiniz, ya söyle derler. Söylersiniz, ucundan biraz, ya insan buna da üzülür mü derler. Yani önce halinizi beğenmezler, sonra derdinizi beğenmezler. Böyle insanlarla geçim çok zordur. Uzaklaşmaya çalışsanız dahi yine yalnızlığınızın içindedir.

kendimizi ifade edemediğimiz için bizim yerimize yazılan kitapları, çekilen filmleri, sergilenen tiyatro eserlerini ve benzerlerini izleyip buradan kendimize bir pay çıkarıyoruz. Buna şarkılar da dahil. Bu şarkılar anlatıyor bazen duygularımızı en güzel biçimde. Eskişehir'de bulunan sevdiceğim Derya için bir şarkı istiyorum diyor. Kütahya'dan Refik Dualarım onunla diye eklemiş. Memnuniyetle okuduk mesajınızı. Sancaktepe'den yazıyor dinleyicimiz Hüseyin. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum diye eklemiş. Ve sevmeyeceğim diye de eklemiş ve bu şarkıyı ona göndermek istiyorum demiş. Sevmekten vazgeçenler de var. İlk defa yazıyorum Mersin'den Zeynep Çiftçioğlu ben. Tüm sevdiklerime bir şarkı çalmanızı rica ediyorum.

Çevremize bakalım, insan olmanın asgari şartlarını yerine getirmeyen insanlar hayatı bir bitki gibi yaşıyorlar. Onlara çoğu zaman gamsız da deniyor. Hiçbir şeyi kafasına takmayan, bir şeyi merak etmeyen, kendini geliştirme çabası olmayan insanlar. Hani derler ya, yaşlanmak elimizde değil ama olgunlaşmak bizim tercihimiz. Olgun bir insan olacak mıyız, olmayacak mıyız? Tecrübelerimizle, yaşadıklarımızla kendimizi geliştirecek miyiz, yoksa bir bitki gibi mi yaşayacağız? Yani insansı bir varlık gibi mi? Ya da tam tersi, insan olmanın en üst sınırına ulaşıp her şeyi dert edip hayatı değiştirmeye çalışmak, ıslah etmeye çalışmak, çok düşünmek, bu da bizi insan olmanın ötesine taşıma noktasına geldiği için belki de bu kadarına katlanamıyoruz ve bize çok ağır geliyor. İki farklı kutuptan bahsettik. Bu şarkıda bizden onu

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver devam ediyor. Mesajlar bir hayli birikti. Hadi gelin onlara yer verelim şimdi. Manisa'dan yazıyor dinleyicimiz. Selamlar, canımdan çok sevdiğim biricik eşim Ömer için bir şarkı ve onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş memnuniyetle. Siz yeter ki birbirinizi sevin, değer verin. Buna köprü olmaktan mutluluk duyarız. Denizli'den Zihni, sıradaki parçayı sol yanıma ve siz değerli radyo gibi çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Nevşehir'den Selen yazıyor. Sıradaki parça en çok da kalbi paramparça olmuş kişilere gelsin diye yazmış. Zaten bizim programımız ve şarkılar biraz da bundan bahsetmiyor mu? Bursa'dan Bora, ben sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim ama karşılık bulamadığım Burcu'ya armağan ediyorum demiş. Tokat Merkez'den Mahmut Şahlıoğlu, sıradaki parça tüm gurbette dinleyenlere gelsin, teşekkürler, kolay gelsin demiş. Birbirini seven, özleyen, uzakta olan tüm sevdalılara çalalım.

Bana sorarsanız insanın en büyük kazanımlarından biri hiç ummadığı an kendisini gıdıklayan bir arkadaşının dostunun olması. Bu ne demek? Birden telefonunuza gelen bir mesajla sizi güldüren, gülümseten, bazen gönderdiği bir videoyla, bazen bir fotoğrafla, yaptığı bir şakayla, hal hatır sormasıyla, içten samimi bir söylemiyle sizi güldüren, gıdıklayan, İyi hissettiren insanın ya da insanların olması, bu gerçekten büyük bir kazanım ve bunu karşılıksız yapması, herhangi bir menfaate dayanmadan. Allah böylelerinin sayısını çoğaltsın. Devam edelim mesajlarımıza. Erdek'ten yazıyor Ayla. Eşim Osman için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor memnuniyetle. Ankara Sincan'da bizi dinleyen babam Berat'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim diyor. Kızım Gözde yazıyor. Diyarbakır'dan Mesut. Herkesten yakın olmak istediğin insana uzaktan bakmak çok zor. Sevdiğim kaderime 9 yıllık aşk acısı çekiyorum demiş. Git.

böyle bir tecrübeniz oldu mu? Duygularınızı birine anlatırken gözyaşlarınıza hakim olamadığınız oldu mu? Belki sevgiden, belki acınızı paylaşırken, öyle değil mi? Ya da biriktirdiniz, biriktirdiniz. Bir anda bu içinizdeki volkan patladı. Ben gözyaşlarının sahiciliğine inanırım. Ama o gözyaşları benim için mi döküldü? Benim söylediklerim yüzünden mi döküldü? Yoksa bir başkası için mi, başka bir tecrübe için mi döküldü, onu bilemem. Neden? Çünkü insanlar, biz de öyleyiz. Biriktiririz, biriktiririz, biriktiririz, üstesinden gelmeye çalışırız, güçlü olmaya çalışırız. Sonra ilk bulduğumuz duygusal ortamda o dizginlediğimiz gözyaşlarını salıveririz. Karşımızdaki insan da onun için ağladığımızı düşünebilir ya da onun anlattıkları için. Durumsa hiç öyle değildir aslında.

Burdur'dan Baysan Erdoğan yazmış. Yemin ederim içimi döktün abi, teşekkür ederim. Kimseye değer vermek yok bundan sonra demiş. Şöyle diyebiliriz Baysan, bana sorarsan peşin değer vermek yanlış. Bu değeri kazansın karşımızdaki insanlar, üstüne biz daha fazlasını veririz zaten, değil mi kardeşim? Düzce'den Belgin, bir şarkı da bana gelebilir mi? İyi hissettirir diye düşündüm. Gelmez mi? Bak, çocukluğumuza döndürecek bir şarkı. Ferdi Tayfur'un en sevilenlerinden birini sana armağan ediyorum. Sinop'tan selamlar, Rümeysa ben. Şu an sizi dinleyen Öznur yengeme, anneme ve eşime gelsin sıradaki şarkı. Biz de ailenizle size mutluluklar diliyoruz. Antalya'dan Oğuzhan, sevgili eşim Sevil için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diye eklemiş. Hayırlı akşamlar, sıradaki şarkı Yasom için gelsin. O her şeyin en güzelini hak ediyor. Konya'dan selamlar diyor dinleyicimiz. Çorum'dan Perihan Nisa, uzun bir aradan sonra tekrar canımdan çok sevdiğim kedilerim Meftun, Eftal ve Müezza için bir şarkı istiyorum. Ben de kedileri çok severim, bahçemde de besliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkıyı hem size hem de kedilerinize armağan ediyoruz. Bizim için büyük üstad Ferdi Tayfur seslendirecek.

sevdik ve hakkımız olduğunu düşünüyoruz, az önce de konuştuğumuz gibi büyük fedakarlıklar yaptık. Onu en çok ben mutlu edebilirim, o da beni diye düşündük. Ama olmadıysa ne diyeceğiz? Vardır bunda da bir hayır. Yaşayalım görelim, hikayenin sonuna bakalım, öyle değil mi? Hadi gelin biraz daha mesaj okuyalım. Bu hayatın anlamını bana öğreten biricik kızım Ela'ya gelsin tüm güzel şarkılar. Sizi dinlemek çok keyifli. Malatya'dan Kübra yazıyor. Teşekkür ediyorum. İzmir Kemalpaşa'dan Elif. Eşim İbrahim'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve çok özledim diye eklemiş. Çanakkale Genice'den Serdar Kaan abi sıradaki şarkıyı ayakkabı tamircilerine, imalatçılarına armağan eder misin? Etmez miyim? Esnafımıza, zanaatkarımıza, emekçilerimize gelsin bu harika şarkı.

0: seni.
1: Der ki bir düşünür, biz de üzerine düşünelim diye, kökün sağlamsa tüm uçurumlar senin için manzaradır. Gerçekten insan gücünü adaletten, doğruluktan, dürüstlükten, iyilikten, merhametten alıyorsa ne ve kim onu korkutabilir ki? Her türlü düzenbazlık, kurnazlık, tuzak hiçbir etki bırakmaz. Kök sağlam çünkü. Bir kökümüzü kontrol edelim bakalım gerçekten sağlam mı değil mi diye.

Gebze'den İklo yazıyor. Sıradaki şarkıyı benden bana armağan ediyorum. İyi ki varım ben. Bu özgüven ya da zaman zaman kendini şımartmak diye nitelendirilen bir durum değil mi? Biraz buna da hakkımız olsun değil mi hep? Sencil olmayalım, biraz da tırnak içinde bencil olalım yani. Birazcık kendimize de böyle bir kıyağımız olsun tabiri caizse. Ankara'dan Songül sıradaki parçayı canım eşim Serkan Doğan, Kamil Kara ve Emrah Çelik'e ve sizlere armağan ediyorum diyor. Hayırlı akşamlar, sıradaki parçayı Nagihan abla Cihan Sevda için çalabilir misiniz? Şu anda 4-12 vardiyasında sizi dinliyoruz demiş. Kolay gelsin bizim emekçi değerli kardeşlerimize, bu şarkı bizden size armağan olsun.

Merhaba, ilk defa yazıyorum. Ben Kanseri'den Tuana. Sıradaki şarkıyı bana, hem ana hem baba olan, bizim için gece gündüz çalışan canım anneme, benim küçük baş belam kız kardeşim Tuğçe'ye ve Yaren ablama ve sizlere armağan ediyorum demiş. Mutluluklar diliyoruz geniş ailenizle size. Konya'dan yazıyor dinleyicimiz. Bir tanecik sevgilime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Konya Bozkır'dan eşim İslam'a armağan eder misiniz sıradaki şarkıyı? Konya'ya doğru yolculuktayız, yol bitmeden umarım çalarsınız diye eklemiş. İnşallah duymuşsunuzdur. Trabzon Akçabat Muzura'dan Mustafa Terzi, Ferdi Tayfur'dan bir parça istiyorum. Canım eşime ve bana dünyanın en güzel hediyesi olan kızlarım Tuana, Fatma Su ve oğlum Umut Mert'e gelsin. Sizin için çalıyoruz, teşekkürler. Aklı...

Kaan'la gece ses verdi, gelenek hale getirdiğimiz üzere son yarım saatimizde mesajlara daha fazla yer vermeye çalışacağım. Bu ne güzel bir yayın demiş dinleyicimiz. O sizin kalbinizin güzelliği. İzmir'den kucak dolusu selamlar. Ben Zafer, sıradaki tüm parçaları aileme armağan ediyorum diyor. Tekirdağ'dan yazıyor Fevziye Tayfur. Sıradaki parça gurbetteki çocuklarıma gelsin. Allah kavuştursun diyelim. Ankara Polatlı'dan Tanju. Sevdiğim bir tanecik eşime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Memnuniyetle Antalya'da bizi dinlemekte olan eşim Orhan Ertem'e bir şarkı çalar mısınız? Tüm dostlarına gelsin aynı zamanda diye de eklemiş. Kütahya'dan Merve, benim için çok değerli olan rütbeli arkadaşım, yoldaşım için bir parça çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Hayırlı işler, iyi yayınlar. Afyon'dan sizi severek dinliyoruz. Can dostum Şahin'e bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda tüm Afyon'a selam diyor Adem kardeşimiz. Madem öyle, hem size hem de tüm Afyon'a bu güzel şarkıyı armağan edelim.

Noktalaman çok güzel, teşekkürler, saygılar diyor Balıkesir'den Erhan Bey. O sizin kalbinizin güzelliği diye ekleyelim. Sağ olun, var olun, teşekkür edelim. Bakalım diğer mesajlara kimler nerelerden yazmış. Kübra yazıyor, gözümün gördüğü yerde değil ama her an daldığı yerdesin, seni çok izliyor, özlüyorum, seviyorum diye eklemiş. Sefama armağan ediyorum, Eskişehir'de şu anda sizi dinliyor demiş Kübra memnuniyetle. Diyarbakır'dan canımdan çok sevdiğim eşim Mahsun'a hediye ediyorum tüm şarkıları. Tüm güzellikler bizi bulsun canım eşim. İyi ki varsın diyor Rabia Hanım gönderdiği mesajda. Kimdir?

beni. Denizli'den bizi dinliyor emekçi kardeşlerimiz. Onlara bir selam gönderelim. Kaynak havlu çalışanlarına gelsin. C vardiyada şu an serviste dinliyoruz sizi demiş. Tam vardiya değişimi, servislere selamlarımızı gönderelim ve tüm kaptanlarımıza kolaylıklar dileyelim. Hatay'dan yazıyorum selamlar. Belçika'da bulunan sevdiğim Mihal'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok seviyorum diye eklemiş. Bursa'dan Zafer, ben sıradaki tüm şarkılar varlığıyla ömrüme ömür katan huzur yuvam için istiyorum ve onu çok seviyorum diye eklemiş dinleyicimiz. Bu güzel şarkı bizden size armağan olsun.

sevdiklerini dört gözle bekleyen dinleyenlerimiz var. Onlardan biriyle devam edelim. Merhaba Radyo 7 ailesi ve Kaan abi, şu an İzmir'deyim. Kız arkadaşım Bursa'da, bir an önce İzmir'e gelmesini dört gözle bekliyorum. Sıradaki şarkıyı ona ve tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum. Kız arkadaşımın adı Yeşim demiş. Yeşim ve Yakup için çalacağız. Çok da güzel bir aşk şarkısı denk geldi size. Birbirini seven, özleyen, bekleyen tüm dinleyenlerimizi, birbirine aşık olanlara armağan edelim. Senden başka kimsem yok.

23.57 oldu saatimiz. Bu da demek oluyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Mesajların hepsini okuyamadık. Sakın bize kızmayın, darılmayın, olur mu? Nasip değilmiş diyelim. Yarın gece programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir gece olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Paras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Pekala, bugün de kavuşturana şükürler olsun. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın ve sözlerim anlaşılsın. Doğru zaman doğru yer, Radyo 7 burası. Talha Bora Öge adım, namım Gölge.

Radyoya hiç değişmez mi insan? İşi gücü hep yalan. Duydun değil mi? Gerçekten çok acıdır. Dost dediğinin darbesi. İşte o sözü, özü yalan olanların varacağı noktadır. Sırttan vurmak. Kalleşçe. Bu nedenle bilenler derler ki dostun darbesi düşmanın mermisinden ağırdır.

Neydi o meşhur ibretlik hikaye? Padişahın biri yardımcılarıyla gezmededir. Böyle bir ağacın altında uyuyan birini görürler. Ve padişah der ki, şu garibi uyandırın, yılan falan zarar vermesin. Adamı uyandırırlar. Bakarlar ki karşısında padişah olduğu halde söylenir. Niye beni uyandırdınız? Rüyada ne güzel bir padişahtım. Saraylarım, ordularım vardı. Böyle emrediyordum. Neler neler yapıyordum. Niye uyandırdınız beni? Bunun üzerine padişah güler. İyi ama bak kendin söylüyorsun. Rüyada diyorsun. Rüyadaki padişahlığın ne kıymeti var? Bak gözünü açtın. Bitti. Şimdi padişah bunu der demez adam der ki, ki cevap çok ibretlik. Benim padişahlığım gözümü açınca bitti. Sizin dediğiniz gibi. Sizinki de gözünüzü kapatınca bitecek. Ne fark var?

Sevgili dostum, bak, Mü'min suresinde bir ayet var. Rabbimiz buyuruyor ki, bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gideceklerdir. Ha, bak şimdi. Demek ki dua sadece insanın isteğine ulaşması için değildir. Eyvallah, açarsın elini, Allah'tan istersin. Allah verir veya vermez. Fakat duanın asıl meselesi neymiş? Kulun acizliğini bilmez. Bunun itirafı. Ya Rabbi, sen hiçbir şeye muhtaç değilsin, ben sana muhtacım. Ya kurban olayım ya, Allah'ını seversin. Her gün boş 1000 ton laf ediyorsun. Bir tane adam gelip sormaz lan, niye geveliyorsun böyle diye. Ama ben dua ediyorum diye, hayırdır diyor, niye çok dua ediyorsun. Vallahi bana böyle soranlar var. Lan insanoğlu bir alem ya. Vallahi.

arada baba demişken birazdan çok önemli bir şey anlatacağım. Radyonun sesini aç, gönlünü aç, kendini bana bırak.

Sevgili dostlar, baba çok enteresan ya. Bak, bunu herkesin bilmesi, birbirine anlatması, belki önce kendine anlatması lazım. Sevgili dostlar, insanın annesi üzerinde hakkı yoktur. Yani şunu demek istiyorum. Anne her zaman haklıdır baba. Her zaman. Çocuğun, evladın anneye karşı savunabileceği bir hakkı yok. Ya bunu bir kere anlamamız lazım. Babada da mesele yine aynı şekilde, ikisine de en ufak bir bıkkınlık göstermeden öf bile diyemezsin. Fakat üç tane hakkı vardır evladın baba üzerinde. Anneden farklı olarak. İnsanların alay etmeyeceği bir isim hakkı. Yani sana adam gibi güzel bir isim koymak zorundadır baba. Seni sünnet ettirmek zorundadır baba. Bu da babanın üzerindedir bu mevzu. Ve üçüncüsü, seni iyi yetiştirmek durumundadır. Bu iyi yetiştirmek, yani ahlak üzere. Vatanını, milletini, ezanını bilen bir adam buna gayret eder. Kader seni nereye sürükler? Orasını Allah bilir. Ama baba gayret etmekle yükümlü senin üzerindeki hakkıdır. Bu üç meselede sıkıntı varsa babanı dava edebilirsin günü geldiğinde. Allah göstermesin. Evet, her halükarda dualarını almak muhteşemdir, gereklidir. Selam olsun.

0: Pekala, bugünün kamyon arkası yazısını söyleyin.
1: Bu gece senin olmaya.
0: Şimdi ben bu şarkının son 20-25 saniyesinde giriyorum ya. Mesela şarkının toplam süresi neymiş? 4,5 dakika. Ya diyor, şarkıyı niye kestin diyor. Lan şarkı bitti zaten. Sakin ol. Peki, kamyon arkası yazısı. Gölgesizlerle programının vazgeçilmezi. Not ediyor musun? Bazı insanlar sadece yüktür. Bırakırsan hafiflersin.

Her ne kadar programda umut aşılasam da çoğu anonsumda okuduklarımda güçlü olun, ayakta kalmalısınız desem de şu acı gerçeği de vurgulamak boynumun borcu. Bazen olmaz, bazen olmuyor işte. Yani yapamıyorsun, hayata hep iyi tarafından bakamıyorsun. Çünkü çevrende bazı insanlar çıkar ve onlar o kadar kötüdür ki. Ve hayat bazılarına gerçekten çok zordur. Bazılarının acıları hep tazedir. Ve hayat bazıları için sadece mutluluktan ziyade mutlu görünebilmek çabasıdır. Mutlu olması çok zordur artık. Öyle bir imtihandan geçmiştir ki, ki Rabbim göstermesin. Böyle bir imtihan verdiyse de yardım etsin.

Neler? Ömrümün peşinden yetişemedim. Adımlarım bile benden öndeler. Onlarla bir olup bitişemedim. Su mu daha hızlı yoksa ömür mü? Bahtı mı daha kara yoksa kömür mü? Kaderim bir gün beni görür mü? Bunlara alışamadım. Bilmedim sevginin aşkın tadını. Düştüm ayrılığın bitmez derdine. Hasret mi, vuslat mı? Ulan bunun adı ne? Yarimle el ele tutuşamadım. Bir gün olsun bile kavuşamadım. Gençliğim kuş oldu, uçtu elimden. Kimse umursamaz, bilmez halimden. Acı acı türküler düşmez dilimden. Öfkemi yatıştıramadım. Bunlara alışamadım.

biri sizi saf görür, biri kurnaz. Biri gelir sizi iyi görür, diğeri kötü. Çünkü herkes seni kendi kalbinin aynasından tanır. İnsanlar seni değil, aslında kendisini görür. Ne demiş Hazreti Mevlana? İnsanlar seni yanlış anlıyorsa dert etme. Duydukları senin sesin. Fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir.

Bir kardeşimize canlı canlı söyleyeceğime dair söz vermiştim. Şimdi yerine getireyim. Sormuş demiş abi, hırsızla ilgili bir kamyon arkası yazısı söylemiştin. Onu tekrar eder misin demiş. Edelim. Derler ki hırsız çaldığını, nankör sevdiğini çabuk harcarmış.

Bora Özçelik diye bir kardeşimiz şöyle bir mesaj yazmış. Abi senin sayende ismim Talha Bora oldu. Babam büyük hayranın olduğu için senin adını koydu bana diye. Talha Bora, maşallah. Ben de şöyle cevap verdim kardeşimize. Canım kardeşim, çok selamet babana, sevgiler. Sen de ben de Hazreti Talha bin Ubeydullah gibi imanlı olalım. Hazreti Talha bin Ubeydullah'ı ben programda zaman zaman böyle küçük anekdotlarla anlattım. Ama bugüne kadar anlatmadığım bir şey anlatayım. Şimdi biliyorsunuz Hazreti Talha ile ilgili buyurulur ki kahramanların kahramanıdır. Fakat bu kahramanlığı savaş meydanında kazandığı gibi gönüllerde de kazanmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir misafir gelir ve hakikaten Hazreti Ayşe annemiz der ki hiçbir şey yok evde. Benim misafirimi kim ağırlar dendiğinde tereddütsüz Hazreti Talha ortaya atılır. Fakat onun da evinde sadece bir çorba, o kadar. Çocuklarını aç yatırırlar. Bir şekilde misafirlerini kendileri yemez, o çorbayla ağırlarlar. Ve ayet nazil olur. Peygamber Efendimiz der ki onlara sonradan, siz ne yaptınız gece? Siz ne yaptınız da şu müjdeye mazhar oldunuz? Buyurulur ki onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler. Allah.

0: Hangi dağın çiçeğiydin, gülüydün? Seni soldurmuşlar yaban güzeli. Belki kırlarda hayat doluydun. Bak, dertle doldurmuşlar seni yaban güzeli.
1: Gelemez misin?
0: Gözlerine hüzün düşmüş derinden. Kurumaya başlamışsın serinden. Dalından koparıp seni yerinden. Nasıl koparmışlar yaban güzeli. Kara topraklar mı düştü bağrına? Çektiğin mi gitti yoksa ağrına? Kimler? Söyle, bilmem kimler. Ne menfaatler uğruna seni dağlamışlar yaban güzeli.

Ya bu programı hala kısık sesle dinleyenler var mı? Eğer kaderinde varsa aşk, saklandığın bir yalnız kulübe olsa orada gelir seni bulur. Ama eğer kaderinde yoksa, milyonluk bir şehirde yaşasan da nasibin yalnızlıktan öteye düşmez. Aşk bir lütuftur. Bu nedenle de zordur. Yani öyle en küçük darda gidene değil, mücadele edene nasip olur.

Radyo 7 severlerden Radyo 7'yi sevdirme derdi olanlara sıradaki şarkıyı, türküyü armağan edeyim. Selam edelim. Çok yerde dinleniyoruz, çok atölyede, çok dükkanda. Bir taraftan helal ekmek peşinde koşanlar var yolda, her yerde. Selam olsun. Hepinize Rabbim bereketlesin. Her türlü zarardan muhafaza etsin. Ama hayat bu, insanın bir yanı sabret der, bir yanı vazgeçiş. Bir yanı bırak der, bir yanı bekleyiş. Ve bir yanı içler acısı, bir yanı direniş.

Şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Sosyal medya üzerinden gönderdiğiniz mesajlara. Emrah Gülşen diyor ki, Rabbim senden razı olsun. Çok güzel bir duygu sizi dinlemek. Bize bu duyguyu yaşattığınız için Allah sizden razı olsun demiş. Sizden de. Biz burada emek harcıyoruz sizin için. Siz dinlemezseniz emek bir yere varmaz. Hakikaten müşterek bir mesele bu. Karşılıklı başarı, karşılıklı muhabbet. Çok şükür.

0: Herkes konuşur ama herkesin sözü tartmaz. Bizim lafımız azdır ama etkisi ağırdır.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Burası Radyo 7. Bendeniz Gölge. Bana bunu yapma, kırma umudumu. Gündüz 14, gece 24. Yerlere atma kalan burun. Huzurlarınızdayım. Ve şimdi sıradaki şarkıda Cengiz Kurtoğlu, ki çok severim, İnanma diyecek. Bunun üzerine bir şey söyleyeceğim. Sıkma kalbimi bu. Yanında yörende bir arkadaşın seni bir gün gelip bir mesele, ama ucuz bir mesele için davet edebilir. Şunu hatırla. Bir şey hak ettiğinden daha ucuzsa, bil ki bedeli çok pahalı olacak. Gerçekten hayat insana ucuz şeylerin peşinde koşmanın bedelini bir gün, o aradaki fark var ya, mutlaka ödetir. Onun için inanma.

0: biliyorum hepimiz tersliklerle, aksaklıklarla ve bunu bize yaşatan niyeti bozuklarla karşılaşıyoruz. Ama biz yine de yüreğimizi, dilimizi, niyetimizi temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Yani insanlık görmedik mi birilerinden, ödün vermeyeceğiz kişiliğimizden. Biz adam gibi büyüklerimizden böyle gördük. Bir de unutmamak lazım, iyiliklerin karşılığını kullar diliyle verir. Ama Rabbim misliyle verir.
1: Gölge.

Bu bir Orhan Gencebay bestesi idi. Bir de Orhan Gencebay sesi ve yorumu dinleyeceğiz. Gölgeler diyecek, gölgeleri beğenmiyor bu şarkı. Ben de insanların genel olarak hangisi, kimi, ne kadar beğeniyor ki? Hep kendime telkin ettiğim şeyi söyleyelim, şarkıyı öyle geçelim. Yorma kendini. Memnun olmaz bu insanlar. Susarsın dilsiz derler. Konuşursun arsız derler. Herkes kusurun bin türlüsünü yapar da konu sen olunca sen de mükemmeli ararlar.

birileri birilerinin hakkına girdiyse eğer, bu dünyada Allah hatırlatmasa bile, o zalim her kimse ahirette, haksızlık ettiği her kimse ona hatırlatır. Öyledir. Der ki insan hayatının bir döneminde susmadım. Yapılanları Allah'a havale ettim sadece. Evet, ona havale ettim. Eğilmedim. Sevdiklerim için birçok şeyi sineye çektim. Sadece yılmadan başım dik olanları seyrettim. Hayır hayır, vazgeçmedim. İnancıma güvenip sabrettim. Ve düşmedi benim dudağımdan o iki kelime. Allah büyüktür.

Evet, en önemli gerçek ölüm. Ve aslında ölümden korkuyoruz, ölümü sevmiyoruz ya güya insan olarak. Halbuki hayatı nasıl söylesem anlamlı kılan, senin hayatında tat aldığın, keyif aldığın her ne varsa, onlardan mutlu olmana neden olan şey ölüm. Zamanın, bu dünyanın sınırlı olduğunu bilmen, aslında lezzet burada. Eğer bunlar sonsuz sende olacak olsaydı, buradaki insan formun haliyle, şu anki yaratılmışlığınla, muhtemelen çok yakın zamanda bir çıkmazın içine girecektin ve hiçbir şeyden tat alamayan bir insan haline gelecektin. En sevdiğin şeyler bile sıradanlaşacaktı. Tabii. Cennette her şey, ömür de sonsuz, lezzet de sonsuz. Ama orada cennete uygun bir insan haline getiriliyorsun, cennete öyle giriyorsun. Buradaki halinle düşünme. Bu nedenle sonsuzluk denen şey burada çok vahim. Eğer olsaydı, çok şükür ki ölüm var.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugünün kapanış duasına geldi sıra. Ya Rab, varlığım kimseye yük, yokluğum kimseye bayram olmasın. Ömrüm adaletle, adım şerefle, sonum rahmetle anılsın. Amin. Tabi burada ben diye dua ettim ama hepimiz adına. Senin içinde, sevdiklerin içinde. Amin. Evet, sıra bana gelmediyse, hala bu kardeşinin şu dünyada bir gölgesi varsa, buluşacağız yine gündüz 14, gece 24, günde iki kere biliyorsunuz program. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, elde bir bugün var. Kıymetini bil, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik.

0: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.